Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız Sivas'ta derlenen bir türküyle başlıyor. Akıl gel beri gel. Cengiz Özkan ve Muharrem Temiz sizlerle.

Bir Van türküsüyle devam ediyoruz. Şık şık bilezik kolunda. Celal Güzelses ve Mustafa Dokumacı'dan alınan bu türküyü Ömer Çeliker seslendiriyor.

Seher Yeli, Hisarlı Ahmet'ten alınan Fincanın Dibi Noktalı Kütahya türküsüyle devam ediyor. Çimen İlter sizlerle.

Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzuri mahşere divana kalsın. Suat Albayrak.

Refia Beralp'ten Saniye Can'ın derlediği bir Çanakkale türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Karanfilin Moruna, Ulaş Kurtuluş sizlerle.

Mersin türküsü var sırada. Bulut bulut üstüne. Kaynak kişi Musa Eroğlu, derleyen Melda Duygulu ve seslendiren Neslinay Çınar.

Ayfer Ünlü ve Fazıl Muhsinoğlu'ndan alınan bir Gaziantep türküsünde Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Kova kova indirdiler yazıya, dut ettiler algın ala tazıya, işbaşı düşünce bakmaz kuzuya.

Melik Katip'ten bestesi Atilla Meriç'e ait Deli Gönül Melül Olup Gam Yeme türküsünü Ünal Fırat'ın yorumundan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kaldır nikabını. Canan Başkaya sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bölgede terör diye bir şey kalmadı dedi. Mekke Savunma İttifakı'na da değinen Erdoğan, Türkiye'nin İslam dünyasındaki sıkıntıları çözmek için çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Samsun'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştiren 9. ülke olmayı hedefliyoruz dedi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı. Yurt genelinde okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Okul çevrelerinde çok sayıda polis ve jandarma hazır bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlık arasında okul güvenliği protokolü imzalanacağını kaydetti. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerinde artırılacağını söyledi. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusulsuz dizisi senaristleri ifade verdi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı ve delil yok etme suçlamalarıyla suç örgütüyle bağlantılı eylemlerin bulunduğu belirtildi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında geminin battığı bölgeye yaklaşık 5 kilometre mesafede bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Naaş, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için

Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kayıplara ulaşmak için yürütülen çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Türkiye'den giden 3. gemi batık alanına ulaştı ve arama faaliyetlerine başladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batık gemideki naaşlara en kısa sürede ulaşma hedeflediklerini açıkladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. Vučić, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda ise 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yine yeni bir gün, yine TRT Türkü'de sabahla başlıyor. 15 Eylül 2026 Salı gününe, haftanın ikinci gününe uyanıyoruz. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlerimize günaydın, merhaba, mutlu sabahlar. Efendim, İstanbul Radyosu'ndan yayınımız her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saatlik bir canlı yayınla sizlere ulaşacak. Bugünkü programı sizler için Nuray Soydan hazırladı. İstanbul'u teknik yönetmenimiz görev yapıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir gün olsun. Programımız için de hepimize keyifli dakikalar diliyoruz. Ve bugünkü açılışımızı Kırşehir'in türküleriyle yapıyoruz. İki Kırşehir türküsü dinleyeceksiniz ardı ardına. İlki Mehmet Badem'den Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemiş olduğu Muzaffer Ertürk'ün sesinden dinleyeceğiniz Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncası, ardından da Kırşehirli Neşet Usta'nın türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle olacak. Doyulur mu diyeceğiz.
2: TRT Türkü.

Bir Ordu türküsünde Ümit Tokcan'ı dinledik. Vonalı Ahmet'ten alınan türküydü. Bahçeye gel, bahçeye kuru fındık bulursun. Efendim saatler 7.20'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. 7 haberlerinden sonra hemen sizlere günaydın, merhaba dedik. Karşıladığımız gün 15 Eylül 2026 günlerden Salı. Bir kez daha beraberliğimize katılanlara günaydın diyelim. Her dakika, her geçecek olan saatte pek çok dinleyicimiz de programımıza katılacak. Hoş geldiniz diyoruz ve şimdi Gaziantep'e uzanıyoruz. Sanatçımız Celal Bakar, o yörenin türküsüyle sizlerle birlikte. Bahçede mışmış.

Çay taşı, çakmak taşı, yar mavili mavili. Efendim Gülcan Oktay'dan dinlediniz. 7.25 oldu. Birazdan yol raporunu aktaracağız. Karayollarındaki son durumu. Ama o zamana dek güzel türkülerimiz sürecek. Bu arada hatırlatalım efendim, 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız. Sonrasında istekler başlıyor. İstekler saati başlıyor. Her zaman olduğu gibi sosyal medyada pek çok dinleyicimizin mesajını görüyoruz. Yerlerinizi aldınız. Klavyelerinizin başında. Çok teşekkürler. Saat 10'a dek istekleri yayınlayacağız, 8-10 arasında. Belki bugün ilk kez programımızı dinliyorsanız sizler için de söylemiş olalım. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin diyoruz ve Çanakkale Biga'ya gidiyoruz efendim. Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu bu türküyü, Kazım Nizam Bigalı'dan alınan türküyü sanatçımız Adile Kurtkaratepe söylüyor. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Yol durumu.
2: 15 Eylül 2026 Salı günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakıyoruz. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması var. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Yolu Üniversite Kavşağı'nda Ankara Caddesi'nden karşı yaka yönü bağlantı kolu gürültü perdesi yapım çalışması nedeniyle 14 Eylül 2026 23 Eylül 2026 tarihleri arası gece 22 ile sabah 6 saatleri aralığında bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor. Gerede Kızılcı Hamam yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Ulu Kışla Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında yol genişletme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Söğüt Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında sati kaplama çalışması nedeniyle yine sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor. Elazığ Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması, Yeni Köprü Yüksekova yolunun 51 ile 55. kilometreleri, Diyarbakır Siverek yolunun da 21 ile 23. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Trabzon Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin Trabzon Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yol durumu.

0: 7.36'yı gösterirken Ali Ekber Çiçek'ten, Ali Haydar Çiçek'in derlemiş olduğu Erzincan'dan bu gurbet havasını sizlere sunduk. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevlam Kerim'dir. Efendim sizler için Semra Bağcı seslendirdi. Dinlemiş olduğumuz bu türkü dün sözünü verdiğimiz dinleyicimize armağan olsun dedik. İlk saatte yayınlayacağımız sözünü vermiştik. Söz yerine geldi. Türkümüzü de hep birlikte dinledik. Efendim 7.37 oldu. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. 3 saate yaklaşık süren her hafta, haftanın içi her gün sizlere ulaştırdığımız bu güzel ezgilerle beraberliğimiz sürüyor bu sabahta 15 Eylül 2026 Salı günü sabahında. Şimdi Karadeniz'e çıkıyoruz. Erol Köker, Samsun Çarşamba'nın, Faik Okutken'den Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü okuyor. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yâri gönlünde ara, arayan bulur derler. Oy ninnoşum ninnoşum, ben sana vurulmuşum, eller almış yârini, ben yarsızım bir hoşum.
1: TRT Türkü.

Sanatçımız Elvan Sevim'i bir Kilis türküsünde dinledik. Muzaffer Sarı Sözen, Şinasi Çolakoğlu'ndan derlemişti. Karanfil deste gider. 7.44 olmuş saatimiz. İlk bölümün son çeyreğine giriyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız sürüyor. 8'de hava raporunu verdikten hemen sonra istekler saati başlayacak. Sosyal medyadan lütfen ulaşmaya devam edin. Gönlünüzden geçen bir türkü varsa, sıradaki türkülere sevdikleriniz ve dostlarınız adına ortak olmak isterseniz buyurun TRT Türkü sayfasına. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Ve bir Nide türküsü işte, sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz, Nimet Balkan'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği gurbet havasını okuyor. Yine yeşillendi Nide bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Rahmet eylesin dedik, Nuray Hafiftaş'a yarım hava dedik, onun sesinden Tekirdağ Şarköy'ün türküsünü dinledik. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor, saat 7.51 olmuş, güne yeni karşılayanlar, güne yeni uyananlar günaydın bir kez daha diyelim ve Yozgat Akdağ Madeni'nin türküsüyle sürdürelim beraberliğimizi. Nida Tüfekçi'nin Aysel Sezer'den derlediği türkü, Arpa Buğday Daneler diyor sanatçımız Saime Can Türk.

0: Ankara Ayaş'ın Zekeriya Bozdağ'ın türküsünü Mücella Ata'dan dinledik. Ayaş yollarından açtım da geldim.
1: Hava durumu.
0: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteorolojik görünüm şöyle. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzeyi, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalıyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok hava tahmin raporuna göre. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa ve Çanakkale 26, İstanbul ve Kırklareli 25, Denizli 32, İzmir 31, Muğla 30, Uşak 27. Adana 33, Antalya ve Burdur Hatay'la birlikte 31, Ankara 26, Eskişehir 25, Konya 28, Nevşehir 26, Bolu 23, Düzce 25, Sinop 28, Zonguldak 22, Amasya 28, Rize 25, Samsun ve Trabzon 24, Erzurum Kars 27, Malatya 33, Van 26, Diyarbakır, Şanlıurfa 35, Gaziantep ve Mardin 33 derece.
1: Hava durumu.

İstanbul'umuzun türküsüyle bugünkü istekler saatine başlayalım dedik ve Ahmet Yamacı'nın türküsünü Güven Yapar'dan dinledik. Bir dalda iki kiraz, biri al, biri beyaz. 8-6 olmuş saatimiz, uyandığımız gün 15 Eylül 2026 Salı. İstanbul'dan dediğimiz gibi yayınımız sürüyor. Haftanın 7 günü sabah 7-10 arası biz canlı yayındayız. Anadolu'nun birbirinden güzel türküleri eşliğinde her yeni güne başlangıç yapıyoruz. Sizlerse aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere katılıyorsunuz. Facebook, X, Twitter, Instagram'da o kadar çok ileti var ki çok teşekkür ediyoruz. Dün yine pek çok dinleyicimizle, yeni dinleyicimizle de tanıştık. Onlar da isimlerini tanıttılar, kendilerini tanıttılar sosyal medyadan da. Hani hep diyoruz ya, sessiz bir çoğunluk var ama onlar da seslerini duyurmaya başladılar, sağ olsunlar. Bakalım bugün hangi yeni dinleyicilerimizin mesajlarını paylaşacağız, göreceğiz. Efendim, dinleyicimiz Seydi Alas Adana'dan sevgiler diye seslenmiş. Sıradaki türküyü sevgili eşim Zübeyde Hanım için istiyorum. Onun bugün doğum günü. Mümkünse Neşet Ertaş'ın sesinden "Ne güzel yaratmış seni yaradan" türküsünü istiyorum. Eğer varsa çok mutlu olacağız demişler. Hemen sizler için sırayı alıyoruz. İyi ki doğdunuz Zübeyde Hanım. Eşiniz Seydi Bey ile birlikte nice güzel yıllar, yaşlar dileyelim. Bütün ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarınız olsun. İşte Kırşehir'in türküsü, işte Neşet Usta'nın türküsü Belkıs Akkale yorumuyla. Ne güzel yaratmış seni yaradan. İstemem esmesin yeller incinir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan. Uzanmasın sana eller incitir.

Songül Karlı'dan dinledik. Ötme Bülbül Ötme. 8.15'i gösteriyor saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan programımız TRT Türkü'de Sabah devam ediyor efendim. Hiç ara vermeden sürdürelim. Bir Değiş Gelsin Erzincan'dan, Ali Ekber Çiçek'ten, onun yorumuyla. 14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların cebinde dara düş oldum, Kırkların cebinde haydar haydar dara düş oldum.

Mehmet Özbey'in sesinden Dağlar Duman Oldu Gel Dedik, Kerkük'ün türküsünde dinledik sanatçımızı. Bir istek de Amasya Merzifon'dan Türkü Dünyamıza günaydın selam olsun demişti Servet Arsaner. Benim adım Türkü diyerek de başlamıştı söze türküler sılaya uzanan gurbet, yürekleri yakan köz, alev hasret, gönüllere akan su demet demet, benim adım Türkü. Dinleyin beni. Program boyunca Sayın Mehmet Özbek ya da Kubilay Dökmetaş hocamızdan bir türkü olması dinletmeniz temennisiyle diye de eklemişti. Hemen sıraya aldık ve Mehmet Özbey'in sesinden bu Kerkük türküsünü dinlettik. Kubilay Dökmetaş da demişsiniz bir türkü daha gelsin Kerkük'ten. Onu da sanatçımız Kubilay Dökmetaş okusun. İbrahim Terzi'den alınan türküdür. Başka dinleyenlerimize de armağan edelim. O kadar çok ileti paylaşım var ki. Okyar Demiray dinleyicimiz Elazığ'dan radyosunun başında. Vehbi Aksungur Ermenek'ten yazmış. Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım selamlıyor. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selam ve sevgiler dedi Nurullah Çoban. Ve Mithat Kaykı Edirne'den ailesi adına güzel türkülerimize ortak olmak istediklerini belirtiyorlar. Ve sevgili Suna Koçak Didim'den yine takip ediyor bizleri, çok teşekkür ediyoruz selamlarımızla diyelim. Mustafa Kına Kayseri'den hem mesai arkadaşlarına hem de çocuklarına ve bütün dostlarına bir türkü bekliyor. Durak Çağatay Erzurum'dan, Niksar'dan Selami Kabakçı, Kocaeli İzmit'ten Serpil Demirci, Zeki Gün Burdur Esenevler'den yine sıradaki türkümüzü seçen isimler. İşte Kubilay Dökmetaş ve işte Kerkük'ün türküsü. Mektup yazdım yâre almadı, ben onu candan severem, özü de kadri bilmedi.

Sercan'dan Samsak Döveci'ni dinledik. Kütahya Tavşanlı'nın türküsüydü. Efendim İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Yeni katılan dinleyicilerimiz de var. Saat 8.33 olmuş ve programımızın 1,5 saati de geride kalmış. Eşlik edeceğimiz türküler var, dinleyeceğimiz birbirinden güzel ezgiler var. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin diyelim ve Facebook'tan okumayı sürdürelim. Efendim Gülnaz Malbastı, Delal çok teşekkürler diyor. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir türküsü için. Biz teşekkür ederiz efendim bizlerle birlikte olduğunuz için. Almanya Rotlingen'e selamlar sevgiler. İdris Şen Giresun Bulancak'tan yazmış. Yılmaz Can Türk Giresun Espiye'den. Efendim İhsan Özdoğan Gülşehir Nevşehir'den her zaman olduğu gibi bizleri selamlıyor. Afyonkarahisar'dan Recep Uzun günaydın dedi. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı'dan takipçimiz. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan merhaba diyor. Yeğenim Halil Karakaya Adana'dan dinleyicileriniz arasında demiş. Sıradaki türküyü ona armağan edelim. İzmir Dikili'den Hasan Yalmancıoğlu, Rasim Salçık Orhaneli Altıntaş'tan, Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan yazıyorum. TRT Türkü ekibine armağan olsun. Turan Akman Erkılıç dinleyicimiz geçmiş olsun dileklerimizle türkülerimizi gönderelim kendisine. Salih Akova İstanbul Pendik'ten eşim Emine Akova için istiyorum. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, Zeki Özceylan Merzifon'dan yazıyor. Terme Kozluk Mahallesi'nden tüm türkü dostlarına selamlar diyor Osman Köz. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den torunlarım için ben de bir türkü bekliyorum demiş. Gürcan Hüsbal Mersin'den, Hasan Cengiz Antalya Korkut Eli'nden, Abbas Bakır Hatay Antakya'dan sevgi, selam, mutluluk ve başarı dileğiyle. Eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibine ben de bir türkü bekliyorum. Şimdi hareketli bir türkü gelecek. İstanbul'dan sevgili Sadıka Tavukçu'ya, Trabzon'daki akrabalarına ve bütün sevdiklerine de armağan edelim. Ve Sevcan Orhan'a kulak verelim. Eşlik ediyorsunuz Yozgat, Yöre ekibinden Süleyman Sökmen'in derlediği.

Bu sevilen Türkiye ne diyelim? Oğlanın adı Ömer. Belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüğe binmem.

aman, o nazik beller aman. Hopla da gel gel yanıma, vallahi kıyarım canıma. Serpil de gel gel.

Tansu Örçen seslendirdi Kayseri'nin türküsünü. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün. Kayseri'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsüydü. Hemen dönelim Instagram'a, pek çok dinleyicimizin iletisi birikmiş. Hakan Barra diyor ki hayırlı sabahlar, Adana'dan kucak dolusu selamlar sevgiler. Özgür Aldemir Mersin'den yazıyor. Zübeyde Hanım bizim İskenderun'dan dinleyicimiz diyor ki güne sizin çaldığınız türkülerle başlamak çok güzel bir duygu. Sağ olun Zübeyde Hanım. Ali Cengiz gönlü güzel insanlar günaydın diye sesleniyor. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuz Soy, Seyda Alas Adana'dan eşi Zübeyde Hanım için istemişti. Bayram Gökçen Fethiye'den yazıyor. İstanbul'daki oğlu Profesör Doktor Cem Gökçen, Ankara'daki kızı Fikriye Gökçen, torunları ve eşi Arife Hanım için bir türkü bekliyor. Berlin'den selamını aldık İsmail Yalabık'ın. Nedim Baş Elazığ'dan yazmış. TRT Türkü'yü misafirim olan ablama, kızıma ve bütün türkü severlere göndermenizi diliyorum. Adana'dan zevkle dinlediğimiz TRT Türkü'de sabah ekibine merhaba diyor Selahattin ve Yıldız Erzi çifti. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, Zeynep Hanım, eşim, çocuklarım ve bütün sevdiklerim için bekliyorum diyor türküleri. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den, Hamza Gedik Tirebolu'dan, Yaşmaklı'dan, Müjgan Kızılkaya, TRT Türkü Radyom günaydın. Türküler bizi anlatır, sevinçte, hüzünde, her durguda. Türküler değişler, yüreğine dokunur insanın. Bütün dinleyenlere türkülerimiz armağan olsun. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan bizi dinliyor. İstanbul Tuzla'dan bugün merhaba dedi Emine Demir Atamer, güzelliklerle dolu bir gün olması dileğiyle. Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Mustafa Bey, Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten, Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eğner Köyü'nden ve Kasım Baştürk'te Bartın'dan selam ve sevgilerini gönderiyorlar. Şimdi Soner Ergün'le devam edelim. Misto diyerek halaylara bir kulak verelim.

0: TRT Türkü.
1: Efendim, Kara Üzüm Habbesini Melda Duygulu'dan dinledik ve bu türkülerle beraber saatte 8.54 oldu. Artık yavaş yavaş ikinci bölümü de bırakıyoruz, bitiriyoruz. Birazdan üçüncü ve son saatinde olacağız programımızın. Lütfen sosyal medyaya isteklerinizi aktarın. Bizler türkülerimizi hazırladık. Üçüncü saat içinde de yine birbirinden güzel ezgiler var sizleri bekleyen. Frekans değişmiyor efendim. Fatih Kağıtçıoğlu diyor ki, günaydın Kırklar elinden selamlar. Bugünkü türkülerinizden birini torunlarım Kutluhan ve Doğa'ya ve okula başlayan çocuklarla öğretmenlerimize armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler. Manisa Turgutlu'dan Selahattin Balkan, Turgut Eren Eskişehir'den, Havva Türk Bulancak'tan yazmış. Eşi Kemal Bey, kızları Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyor. Niğde'den takipçimiz Fikret Dikmen de bizlere katıldı. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten yazmış. Eşim Raset Hanım'a armağanım olsun. Ve Samsun 19 Mayıs'tan yazıyor dinleyicimiz Hamza Akkurt, TRT Türkü ailesine armağan olsun ve bütün hastalara şifa diliyor, sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Yusuf Öztürk de günaydın sevgili yurdumun güzel insanları Kayseri Develi'den demiş. Dinleyicimiz Araklı Permane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ'da yine bizleri yalnız bırakmadı. Sanatçımız Gülcan Kaya'dan dinleyeceğiniz bir türküyle devam ediyoruz. Sizler için okuyor Ömer Şan'dan derlenen, Ali Çöke'den alınan, Orta Anadolu'nun sevilen türküsü Bağa Gel Bostan'a Gel.

Yıldız Çam'dan dinledik, Bahçe Duvarı'ndan açtım. Şimdi Instagram'a dönelim, pek çok ileti var. Özlem Hanım yazmış, TRT Türk'ü ailesine İzmir'den selamlar. Özlem Koçak yazıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen herkese armağan olsun. Uzun ince bir yoldayımı istemişsiniz ama bir başka programın ilk saatinde çalalım. Çünkü hareketli türkülerle son saatimize girdik ve son saatte de öyle devam edeceğiz. Glebor Vatanı Gemerek'ten yazıyor Ahmet ve Nurhan Kılıç. Öğretim yılında bütün öğrencilere armağan ediyoruz, başarılar dileyerek türküleri de hediye ediyoruz demişler. Bir başka dinleyicimiz, isimleri de görelim, Şükrü Türkeş yazıyor. İstanbul Denizli arası çalışıyorum, özel gönlüm dinlesek mi acaba diyor. Eşim Maviş Hanım'a armağan olsun özellikle. Bir başka dinleyicimiz Merzifon'dan yazıyor, Cüneyt Bey. Sıradaki türküyü nöbetten yeni çıkan hemşire eşim Gülcan'a ve bütün türkü severlere armağan ediyorum. Hepimiz sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Sağolunuz Cüneyt Bey. Tekin Koluç olarak yazıyor. Ankara'dan günaydın. Osmaniye Kadirli'deki aileme armağanım olsun. Diyarbakır'dan bir istek var. İsim göremiyoruz efendim. Lütfen isimlerinizi de yazın ki okuyabilelim. Tello türküsünü istemiş bir dinleyicimiz. Bolu Mengen'den selamları var Enver Çiçek'in, diyor ki Hacer Köksal ve Nevzat Kansu'ya armağan olsun. Bir Konya türküsüdür, çok severiz. Vay bana vaylar, banayı çalar mısınız? Elbette diyoruz ve hemen sırayı alıyoruz Bediye Akartürk yorumuyla.

Tello gider, yan gider. Efendim Erzurum Aşkale'nin türküsü Muharrem Akkuş'un türküsünü sizler için Mine Yalçın seslendirdi. Gelen istekler arasındaydı. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. 9.12 olmuş saatimiz. Yeni gün 15 Eylül 2026 Salı. Eylül ayını da yarıladık efendim. Bir çırpıda geçiyor günler hızlıca. Zaman su gibi akıp geçiyor her zaman söylediğimiz üzere. Şimdi Instagram'a dönelim. Instagram'da sevgili Ergül Yüksel'in iletisini gördük. Uzun zamandır yazmıyordunuz Ergül Hanım. İnşallah iyisinizdir. Bakalım bize hangi haberleri veriyor. Bartın'dan selamlar. Samsun'un Alaçanvicikler köyündeki annem, babam, kız kardeşim Elif için güzel bir türkü çalar mısınız? Annem küçük bir kaza geçirdi. Ona da moral olacak. Onları çok sevdiğimi söylemek isterim diyor. Çok geçmiş olsun annenize. Şifa diliyoruz efendim. Ergül Hanım'a da selamlar, sevgiler. Veysel Zan Ankara Çubuk'tan yazmış. Gönlü güzel insanlara armağan olsun diyor. Gebze'de Murat Şükür, Mehmet Alyas Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden yazıyor. Yaşar Yalçın ustamız için bir türkü bekliyoruz. Dinleyicimiz Süleyman Yenigün Diyarbakır'dan, Yasin Alkan Uşaklıoğlu, Maya Türköz İzmir'den günaydın dedi. İsmail Özdemir yayın ekibine, kıymetli ekibimize selamlar diyor. Övgüleriniz için çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Güzel gönlünüze sağlık. Diyor ki bu toprakların her köşesinde dillendirilen türküleri burada duymak bize o kadar mutlu ediyor. Diyor ki çok teşekkür ediyoruz özellikle Haydar Haydar'ı yayınladığınız için. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan yazmış. Hacı Ayaz Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden, Maksut Tanış İstanbul Ümraniye'den, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan yazdı. Nuri Şenel de bizlere katılmış, hoş geldiniz diyelim. Sıradaki türkümüzü istiyor. Bir başka dinleyicimiz Murat Göçer sanırım, Mehmet Göçer Şanlıurfa'dan yazıyor. Diyor ki bu sene üniversiteye başlayan kızım, eşim, çocuklarım ve şu anda yanımda olan oğlum Miraç Mete için gelsin. Efendim pek çok isim var. Nuri Şenel demiştik İstanbul'dan günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Bir de kocaman nazar boncuğu kondurmuş ekibimiz için sağ olsun. İsmail Günerhan yollardan selamlar dedi. Kadir Çankaya Isparta Senirkent Ulubey köyünden merhaba. Sabahları bize vitamin oluyorsunuz. İyi ki varsınız demişler. Sağ olunuz. Sevgili Sıdıka Tavukçu da çok teşekkür ediyoruz diyor. Her sabah güne bu türkülerle başlamak büyük keyif. Saadettin Bey Bolu Çamyayla'dan yazıyor. Osman Demiray dinleyicimiz İzmir Dikili'den bizim takipçimizdir. Uzun bir süredir isminizi ve iletinizi görmüyorduk. Osman Bey hoş geldiniz diyelim. İnşallah iyisinizdir. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den. Sevgili Meryem Dingil de bizi selamlamış İskenderun'dan. Çok fazla uzun tutmuyorum diyor mesajı diğer dinleyicilerimizin de. Okuyacağınız iletileri var çünkü. Teşekkürler anlayışınız için. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Ankara Çubuk'tan türkü dinleyicilerine günaydın. Bu güzel programı bizlere hazırlayıp sunan muhteşem ekibe çok çok teşekkürler diyorlar. Şimdi Antepli gelinle devam ediyoruz. Bilge söylüyor sizler için.

üstünde sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'yı seslendirdi, sizlere seslendi. Onu dinlettik. Ayağında dar şal var dedik ve bütün dinleyicilerimize armağan ettik. 9:24 olmuş saat. Yavaş yavaş son yarım saate doğru da ilerleyeceğiz. Mehmet Çay Muğla'dan selam gönderiyor. Dinleyicimiz Ayhan Çat, pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini yazmış. Diyor ki İstanbul trafiğinden selamlar. Bu sabah da sizlerleyiz. Şükür kavuşturana. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Sağ olunuz. Şaban Dişli yazıyor. Günaydın sevgili Pınar Hanım ve değerli çalışma arkadaşları. Kolaylık ve başarı dileklerimi iletiyorum. Emekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Ve programı dinleyen TRT Türkü dostlarımıza İstanbul'dan selamlarımı iletiyorum. Sağ olunuz Şaban Bey. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden ve bir Aksungur Ermenek'ten demiştik. Beraberliğimizi paylaşıyor. Hollanda'dan bir istek var. Şenol Özçelik Hollanda'dan yazıyor. Zuvole'den selamlar. Diyor ki torunlarım, uzun yol kaptan arkadaşlarıma ve bizleri bir araya getiren bu değerli ekibe gelsin, var olun. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten yazdı, o da bizlerle. Yücel Çünkuş Denizli Çivril'den programımızın takipçisi, şükranlarımı sunuyorum diyor. Ramazan Kompir Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden. Nide Bordan Namık Uras yazmış, türkülerle dolu günlerimiz olsun. Mustafa Aile Aydemir Ordu Fatsa'dan, Muradiye Gülhan Eskişehir'den, canım ailem için ben de bir türkü istiyorum. Veli Özdemir Adıyaman'dan, Soner Koç, bütün öğretmen ve öğrencilerimize gelsin İzmir Gazi Emir'den ve Mustafa Elduran'da Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne türkülerimizi armağan ediyor. Sanatçımız sevgili Sabahat Aslan yorumuyla sıradaki türkümüzü dinleyelim, onun yorumuna kulak verelim. İlimon ektim taşa.

Kubat Canım diye seslendi bu türküde. 9.33 oldu saatimiz, artık son yarım saat içerisindeyiz. Şöyle bir ekse de bakalım Twitter'dan hiç okumadık iletileri, paylaşımları. Kenan Karanfil, yine uzun süredir görmediğimiz isimlerden, hoş geldiniz Kenan Bey. Hayırlı sabahlar diliyorum. Kemal Paşa'dan herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Buradayım ve sizleri keyifle dinliyorum demiş, sağ olsun. Efendim, Niğde Bağları türküsü için çok teşekkür eden bir dinleyicimiz var. Niğde'den Huriye Özer, emekli öğretmenlerin Niğde Kemerhisar'ın 50. yıl buluşmasından bir foto da gönderiyorum sizlere diyor. Fotoğraf, türküler arkadaşlarıma ve sizi dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederiz. Dinleyicimiz Ali Onar, merhaba, günaydın. Gazi Emir'den, İzmir'den selamlar dediler. Hemen dönelim Facebook'a.

Ramazan Özünlü'nün iletisini gördük. Diyor ki, Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam 87 yaşında, radyo başında bekliyor. Muzaffer Özünlü için yazıyorum. Ona bir türkü armağan eder misiniz diyor. Türkülerimiz sizin için olsun. Ellerinizden öpüyoruz Muzaffer amcamızın. Şimdi Zeki Gül Eskişehir'den devreye selam göndermiş. Bir başka dinleyicimiz Emine Yarar Safranbolu'dan, Hüseyin Türk Ünye Dizdar Köyü'nden selamlar. Eşim Hatice ve türkü severlere gelsin. Konya Bozkır'dan Emine Akyol, Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan günaydın dinleyicimiz. Bir takım hastane işlerim var diyor. Sağlık çalışanlarına ve TRT Türkü dinleyenlerine gelsin. Geçmiş olsun efendim. İnşallah hayırlı sonuçlar gelir. Seçil Kamber günaydın, hayırlı sabahlar dileğiyle diyor. Zeynel Yıldırım Salihli Eldelek Köyü'nden Antalya'daki oğlu Serdar için istemiş. İbrahim Kaboğlu güzel bir Ayvalık sabahından herkese merhaba. Tolgahan Cansız Osmaniye Hasanbeyli ilçesinden yazıyor. Annem, babam, ablamlar, yeğenlerim Karahan, Arzunaz, Ela ve Aselnaz'a gelsin kolaylıklar dileğiyle, sağ olsun. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey, bir teşekkür iletisi daha var. Dün istemiştim diyor, gurbet elde bir hal geldi başıma türküsünü Ahmet Özçelik. Çok teşekkür ederim diyor, ilk saatte çaldınız, var olun. Mersin Erdemli'den dinleyicimizdir. Tuncel Erol da Eskişehir'den selamlarını gönderdi, iyi yayınlar dedi. Şimdi sanatçımız Zehra Ganioğlu'nun sesinden türkümüz gelsin. Dolana ay dolana diyelim.

Haşer'in Nar Ağacı Yan Van'ın türküsüydü. Celal Güzel Ses'ten alınan Arzu Kuş yorumuyla dinlediğiniz. 9.39 oldu. Şimdi birazdan çok neşeli ve keyifli türkülerden birini sizlere sunacağız. Eşlik edeceğinizi de biliyoruz. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın sıradaki türküyü bütün dostlara ve İzmir Buca'da bulunan çocuklarıma armağan etmenizi diliyorum dediler. Efendim pek çok ileti vardı sabah 7'den bu yana istekleriyle, paylaşımlarıyla, mesajlarıyla bizlere ulaşan dinleyenlerimizin hem paylaşımlarını dile getirdik hem de onlara sevdiklerine türkülerimizi armağan ettik. Pek çok platformdan ulaştı mesajlar. Gürol Seçil Karada Facebook'tan yazmıştı. Muğla yatağından selam göndermişti. Ailesi ve sevdikleri için bir türküye ortak olmak istedi. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den beraberliğimizi paylaştı. Şimdi efendim 1-2-3 grubuyla devam edeceğiz. Ankara Çubuğun türküsüdür dediğimiz gibi eşlik edeceksiniz sizleri de. Biliyoruz bulunduğunuz mekanlarda, yerlerde imkanınız varsa gelin birlikte söyleyelim. Samanlıktan kaldıramadım samanı zıhtı, ben sana kandım zıhtı.

Mukadder, Ah Mukadder türkü sizler için seslendirdi. Ve bu türküyle birlikte biz de geldik veda dakikalarına. Halaylarla kapanışımızı yapacağız. Halaylar diyeceğiz Arzu ile birlikte. Ama iki dinleyicimiz var, Instagram'dan bize ulaşmış. Erzurum Narman Sami Kale Köyü'nden Kadir Tekin yazmıştı. Bursa'da ikamet ediyorum. Başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere. Herkese gönülden selamlar. Burdur ve Toroslar yöresinin türkülerini çok severim, ezgilerini çok severim. İnşallah yarın diyelim, sözünü verelim, olur mu? Çok sevdiğim kızım Nisa Nur'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ortaokula başlayan kızıma ve bütün öğrencilere başarılar dedi. Eskişehir'den Zeki Bey yazmıştı. Amasya Gümüşhacı Köyü'den Mustafa Kurtçu sıradaki türküyü eşim Hatice ve Çorum Oğuzlar halkına hediye ediyorum dediler. Artık ayrılık zamanı ama bugün için inşallah yine birbirinden güzel yapımlarla yine sizlerle olmak dileğiyle diyelim. Bugünkü programı sizler için hazırlayan Nuray Soy'dan, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Haydin Gidek Engin'e türküsünde geçen serpenek sözcüğü. Serpenekte kilim var, deste deste gülüm var. Gel Bilece gezelim, ayrılık var, ölüm var, diyor türkümüz. Burada geçen serpenek kelimesi Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kullanılan yöresel bir terimdir. En yaygın kullanımıyla evlerin dam saçağı veya damı kapatan, gölgeleyen yapı parçası anlamına gelir. Türkümüzde de bu anlamıyla yer bulmuştur. Ancak şapka veya kasketin önündeki yağmurdan koruyan siperlik içinde kullanılır. Yine derleme sözlüğüne göre Niğde ilimizde pencere olarak da halk dilinde yer bulur. Şimdi Edip Tüfekçi'den derlenen bu türküyü Nazmiye Özgür'den dinliyoruz. Haydin gidek engine, herkes dengi dengine. Yanıyorum sevdiğim de şapkayın irengine.

Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı onların sorularını yanıtladı, türkülere gençlerle birlikte eşlik etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gündemindeki başlıkları görüşmek üzere bugün Azerbaycan'da olacak. Fidan'ın temaslarında

iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra savunma, enerji ve ulaştırma alanlarındaki işbirliği ele alınacak. Bölgesel gelişmeler ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de masada olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğrencilerin güven içinde okula gidip evlerine dönmeleri için güvenlik tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 7 bakanlık arasında imzalanacak okul güvenliği protokolüne dikkat çekti. Okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Bakan Çiftçi, okul çevresinde denetimlerin de artırılacağını ifade etti. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2594 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden Çağla Öztançalan da Muhammed Sayit Tançalan tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kapsamında İzmir'de de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı tutuklandı. İletişim Başkanlığı, ailem güvende operasyonları ile ilgili manipülatif paylaşımlara ve asılsız iddialara karşı vatandaşları uyardı. Operasyonların kapsam ve sürecine yönelik dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddet artıyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu B'Tselem, İsrail'in soykırım projesini raporla ortaya koydu. Kuruluş, İsrail'in Filistinlilerin bölgedeki varlığını aşamalı olarak ortadan kaldırma yönelik bir politika izlediğini bildirdi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'ya İHA saldırılarında bir tren vuruldu. Saldırıdan dakikalar önce üst düzey yetkilileri taşıyan tren bölgeden geçti. Avrupa Birliği saldırıyı kınadı. Polonya, Rusya'nın saldırılarını topraklarına taşıyabileceği uyarısında bulundu. Ukrayna'daki saldırılarda da 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sahada çatışmalar sürerken ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklarını söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 27 Eylül'de görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifasının ardından 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim kampanyasına sıradan bir vatandaş olarak katılacağını ifade etti. Haberleri sunduk.

0: benim türküm.
1: Hayırlı günleriniz olsun. Mustafa Kılıç, Sivas'tan arıyorum. Öz Belsam büfe çalışanları için sıradaki türküyü armağan etmek istiyorum.

sizsiniz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Trabzon yöresinden Cemile Cevher'in derlediği bir türküyle başlıyoruz. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda, kız senin sebebine kaldım İstanbullarda. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek saz sanatçılarımızı da hemen takdim edelim. Bağlamalarda Arif Balaban, Hüseyin Ceylan ve Ferhat Durmuş, Tarda Murat Akçay, Kaval'da Ferhat Erdem, Meyve Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Uğur Önür, Kemençe'de Volkan Karaoğlu, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Sazlar'da Cemil Altun ve Suat Kuş bizimle birlikte. Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler'de beraberliğimizin birbirine bağlı 3 türkü de sürecek sonrasında ve biz ilk türkümüzde sizlere merhaba diyoruz.

Efendim TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sizlere Yurttan Sesler programından sesleniyoruz. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz şimdi ise birbirine bağlı 3 türküyle sürüyor ve ilk olarak sanatçımız Esra Er Ekinci, İhsan Öztürk'ün Sivas yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden. Ve buna bağlı olarak solistimiz Şerife Hatun gelecek mikrofona ve size Muzaffer Sarı Sözen'in Konya yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Bir sabahtan yolum düştü gedile. Ve son olarak efendim Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten alınan bir türküyü seslendirmek üzere solistimiz Özgür Eren gelecek mikrofona. Esti Bahar'ın Nesimi, ne hoş edalı kesimi diyecek.

Türküler kanatsız kaldığımızda kanadımız, efkarlı olduğumuz ve yalnız kaldığımızda tesellimiz olmuştur. Sesimizin çıkmadığı yerde sesimiz, nefesimizin kesildiği yerde nefesimiz olmuştur türküler. İşte bu güzel türkülere kulak vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı şimdi ise birbirine bağlı 3 türküyle devam ediyor. İlk olarak solistimiz Gürsoy Babaoğlu'nun seslendireceği Diyarbakır yöresinden Yusuf Tapan'dan alınan türküyü dinleyeceğiz. Aşk bağrımda yar açtı, atma bana bu taşı. Zülüflerin tel tel olmuş, dökme rüzgara karşı. Ve buna bağlı olarak sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş'tan alınan bir bozlak dinleyeceğiz. Başım alıp çıksam bir yüce dağ, acep bizim ellere görünür mola. Ve bu bozluğa bağlı olarak yine sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in çalıp söyleyeceği Kırşehir yöresinden Muharrem Ertaş'tan alınan bir türküyü dinleyeceğiz. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

Kıymetli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Manisa yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği bir türküyle sürüyor. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım, balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

0: Efendim şimdi ise stüdyomuzda bir konuğumuz var. Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'in ilk yıllarından itibaren başlayan artık bir gelenek haline alan aşıkları, ozanları ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüze geldik. Evet, bugün Ümmü Gülsüm Kahraman'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Peki Ümmü Gülsüm Kahraman nerelidir, ne yapar? Biraz mikrofona da yakın konuşursak.
1: Tabii ki. Ben aslen Çorumluyum. Öyle. Çorum Alacağı Karatepe köyündenim.
0: Çok
1: İki
0: güzel.
1: Tane kız çocuğu annesiyim.
0: Peki bu türkü aşkı nerede düştü gönlünüze Ümmü Gülsüm Hanım?
1: Benim dedem aşıktı.
0: Öyle mi?
1: Oradan yani aileden geliyor biraz.
0: Çok güzel.
1: Amcam şairdi. Abilerim, dayılarım hepsi saz çalarlar. Ben de sazı abimden öğrendim.
0: Çok güzel.
1: Kendim de çalıp söylemeye çalışıyorum.
0: Küçük yaşlardan itibaren tabii öylesine bir kaynaktan beslenince,
1: evet,
0: türkülerle değil mi?
1: Aileden
0: yolunuzun önce buluşmaması mümkün değil.
1: Kesinlikle.
0: Çok güzel. Peki aşağı yukarı kaç yıl oldu?
1: Çok yıl oldu.
0: Çok
1: yani
0: yıl oldu.
1: Nereden baksanız 12-13 yaşından beri, evet, saz çalıp türkü söylüyorum. Eserler yazmaya başladım.
0: Aa, çok güzel. Çok
1: bir
0: güzel.
1: Ara vermek durumunda kaldım bir 6 sene falan ama devam ettim.
0: Peki bugün sizden dinleyeceğimiz türküyü siz mi yazdınız?
1: Ben yazdım, evet.
0: Peki ne dinleyeceğiz? Siz anons edin türkünüzü.
1: Aslım Çorumluyum. Biraz önce sordunuz,
0: evet,
1: ya aslen nereli diye.
0: Evet.
1: Hem kendimi anlatmış olayım.
0: Türkümüzün adı Aslen Nereli, öyle mi?
1: Aslın Nereli.
0: Aslen Nereli. Peki
1: bana
0: buyurunuz.
1: Bana sordular, ben de söylüyorum.
0: Peki keyifle dinliyoruz. Buyurunuz
1: çok
0: efendim.
1: Çok teşekkür ederim.

0: efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Şimdi söylemek tabii bir marifet de, çalıp söylemek daha zor herhalde değil mi? Ümmü Gülsüm Hanım.
1: Yıllardır alıştık böyle.
0: Biraz yaklaşık mikrofona yaklaşalım, evet, sizi de duysunlar dinleyenler.
1: Yıllardır alıştık, çalıyoruz, okuyoruz.
0: Değil mi?
1: Sazla başladım zaten.
0: Değil mi?
1: Sonra da eser yazmak.
0: İnsan alışınca zaten biliyorsunuz.
1: Aynen, aynen.
0: Artık hatta aynen. Onsuz yapamazsınız da.
1: Evet.
0: Tek başına söyleseniz bir şeyi eksik gibi hissedersiniz.
1: Şimdi
0: değil mi?
1: Şimdi şöyle hocam, iki tane kızım var. Bu da
0: maşallah.
1: Üçüncü olarak artık evde, ailede öyle diyoruz.
0: Peki.
1: Bunun ismi Sarı Kız.
0: Sarı Kız. Harika. Peki çocuklar dediniz. Çocuklar
1: evet,
0: türkülerle var mı ilişkisi?
1: Var,
0: yönlendiriyor musunuz onları?
1: Çok güzel sesi var. Çalar söyler o da.
0: Oo, harika. Evet. Keşke onu da getirseydiniz.
1: Keşke.
0: Onu da dinlerdik.
1: Bir dahaki sefere inşallah.
0: Peki. Peki hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben gelen konuklarımıza klasik bir sorum var. Bunu size de yöneltmek isterim. Türküler hayatınızda olmasaydı ne olurdu?
1: Ben hiç olurdum.
0: Hiç olurdu.
1: Evet, o kadar çok.
0: Harika,
1: kıymetli.
0: Net bir cevap.
1: Evet.
0: Peki diğer türkünüzü de anons ederseniz.
1: Tabii ki.
0: Onu da dinlemek isteriz. Buyurunuz.
1: Ona da gel diyelim hocam.
0: Peki, buyurunuz.
1: Bütün dinleyenlerimize gelsin.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: Çok çok teşekkür ediyoruz Ümmü Gülsüm Hanım. Evet. Sağ olunuz. Efendim ayaklarınıza sağlık. Böylesine güzel bir günde Yurttan Sesler programında sizleri konuk ettik. Sağ olunuz, var olunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sazınızla, efendim gönlünüzle burada oldunuz. Bir başka programda yine bekleriz.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı.
0: Peki efendim. Aşıkları, ozanları ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüzde bugün Ümmü Gülsüm kahramanı ağırladık. Sağ olsun, var olsun. Yurttan Sesler efendim devam ediyor. Şimdi ise sevgili dinleyenler, Şef Ömer Hayroz'un yönetimindeki Yurttan Sesler'de beraberliğimizde 3 türküyle devam ediyoruz. İlk olarak sanatçımız Dilek Karadağ, Trabzon yöresinden Hüseyin Dilaver'den alınan türküyü seslendirecek. Gemiler Giresun'e, Yar Olayım Sesun'e diyecek ve buna bağlı olarak solistimiz Şehmuz Esenkuş gelecek mikrofona ve size Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan ve Ali Haydar Gül'ün notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı bir türküyü seslendirecek. Hele bak saçlarıma, kar yağdı da kalkmıyor. Ve son olarak Fikret Emirov'dan alınan ve tar sanatçımız Murat Akçay'ın notaya alıp repertuarımıza kazandırdığı bir Azerbaycan türküsünü seslendirmek üzere solistimiz Selma Geçer gelecek mikrofona. Baban oldum bar üçün, bir gül seçtim yar üçün diyecek.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Efendim bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Muzaffer Sarı Söze'nin Sakarya yöresinden derlediği türküyle veda ediyoruz. Elmayı top top yapalım, kızlara bahşiş atalım. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli,

Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında adliye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diyarbakır'da 13 yıl önce işlenen Dilek Kalkan cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. Havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye bir ilke daha imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Milli olarak geliştirilen bir hava platformuna uluslararası standartlara uygun ve tamamen yerli insan kaynağıyla yürütülen kapsamlı sertifikasyon süreci sonunda ilk kez askeri tip sertifikası verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak ve Batman'da petrol aramaya devam edecek. Bu illerdeki petrol arama ruhsatları süresi 2 yıl uzatıldı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler, Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan yapımı bir İHA'yı düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da 2 balıkçı teknesini vurduğu açıklandı. İran'da vatandaşlara seferberlik kaydı için kısa mesaj gönderildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Taraflar arasında tansiyon giderek yükseliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkentini vurdu. Ukrayna bir Rus petrol tesisine hedef aldı. Savaş, Avrupa semalarında da gerginliği artırıyor. NATO unsurları, Litvanya hava sahasına giren bir İHA'yı düşürdü. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu stüdyolarından hepinizi sevgi dolusu, kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Her zaman olduğu gibi bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programımızı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli saat başına kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. İlk olarak özel gönlümden alınan Denizli yöresinden bir türküyle başlıyoruz programa. Tuğba Ger söylüyor. Sobalarında kuru da meşe yanıyor.

Sevgili Tuğba Ger, Yaren sazıyla çalıp söyledi bu güzel türküyü. Türkülerle gün ortasında şimdi de Kırşehir yöresine uzanalım. Büyük usta Neşet Ertaş'tan alınan bu güzel türküde Okan Murat Öztürk'ü dinleyelim şimdi de. Gel yanıma gel.

0: Gel, gel, gel, gel yanıma gel.
1: Türkülerle gün ortasında sırada bir Karadeniz türküsü var. Giresun, Görele, Çavuşlu köyü yöresine uzanıyoruz şimdi de. Gürsel Tahmaz'dan alınan sıradaki türküde Sevil Korurer'i dinliyoruz. Atmacayı vurdular bir avuç kanı için.

Erzurum yöresinden hareketli bir türküyle programımız devam ediyor. Raci Alkır ve Muharrem Akkuş'tan derlenen sıradaki türküde Güler Duman'ı dinliyoruz. Aya bak nice gider.

Fadime Başaran ve Fadik Altun'dan alınan sıradaki türkümüz Nevşehir Ürgüp yöresinden. Bahattin Turan söylüyor. Ayağına giyer üç güllü çorap.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Esat Kabaklı'nın Yöre ekibinden derlediği bir Adana türküsü dinliyoruz programımızda. Gül Ahmet'ten dinliyoruz. Baba kızın çok mudur?

Türkülerle gün ortasında şimdi de Avni Güler'den alınan İzmir Ödemiş yöresinden bir türküyle Bayram Salman alıyor sırayı. Bademli'ye bir incecik kış oldu.

0: TRT Türkü.
1: Türkülerle gün ortasında şimdi de Erzincan Kuruçay'a uzanıyoruz. Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği sıradaki türkümüzde Tülay Örten'i dinliyoruz. Büyük cevizin dibi ne gezersin el gibi.

Sırada hareketli bir Kırşehir türküsü var. Büyük Ozan Neşet Ertaş'tan derlenen bu güzel türküde Aysun Yıldız'ı dinliyoruz şimdi de. Çiçekler ekiliyor.

Bu hareketli türkünün ardından şimdi de Malatya yöresine ait bir türküyle Orhan Hakalmaz'ı dinliyoruz. Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz.

Sıradaki türkümüz Çift Jandarma Geliyor Kaymakam Konağı'ndan. Bu güzel Artvin türküsünü Mine Yalçın'ın sesinden dinliyoruz.

Sıradaki türkümüz Sivas Şarkışla yöresinden. Çiğdem der ki ben alayım yiğit başına belayım. Solistimiz Şükriye Tutkun'un sesinden dinliyoruz.

Saatler 12.55'i gösterdi. Türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna geliyoruz sevgili türkü dostlarımız. Programımızı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın diyoruz. Ve sizleri Hüseyin Tuğra'nın seslendireceği güzel, hareketli bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Sendeki kaşlar bende de olay diyar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli türkü dostları, saatimiz 13'ü, takvim yaprağımız 15 Eylül Salı gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Türkü Anadolu kuşağının ilk durağı TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından, palan döken dağ eteklerinden selamlıyoruz sizleri. Heybemizde türkülerle yol alacağız efendim ve bu yolculuğumuz yaklaşık bir saat sürecek. Sizleri İlk olarak Nihal Koca'nın seslendireceği Türkü Demeti ile selamlayacağız ve bugün Bizim Eller programında Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız bu yolculukta sizlere eşlik edeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Hakan Ünal, seslendirici Ezgi'yle bizleri Kerkük'e götürüyor. Çakma çak, çıramı yandırmamışam. Yar için potini aldım, tekin yolda salmışam.

Saatimiz 13.19'u gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Adile Kurt Karatepe bir Elazığ türküsüyle sırayı alıyor. Hüseyinlik'ten çıktım şehir yoluna.

Değerli dinleyenler, Sivas'a gidiyor ve Kubilay Dökmetaş'ın sesine kulak veriyoruz. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım.

0: TRT Türkü.
1: Şerife Hatun bir Çorum türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Bağdat ellerinden gelen turnalar.

Ve sırada Aşık Mahzuni Şerif'ten derlenen bir türkü var. Erdal Erzincan seslendiriyor. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı.

Talip Özkan'ın Kemal Kırmızı'dan derlediği Erzurum türküsünde Ali Haydar Gül'ü dinliyoruz. Yüzünü sevdiğim seyranı çıkmış, salınıp gezdiğin yerler ah çeker.

Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim diyor Elazığ türküsünde Okan Murat Öztürk.

Bugün ayın üçüdür. Girme bostan içidir. Dudakların bal şeker, dilin badem içidir diyor Azerbaycan türküsünde Tekin Büyükkaya.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Ender Özge'nin seslendireceği bir Erzurum türküsüyle veda ediyoruz sizlere. Erzurum Ovaları, hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumu ile eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmalarında bulunan cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kaptanın naaşı kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 42 adrese düzenlenen baskınlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da bir araca yapılan baskında 486 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Diyarbakır'da 13 yıl önce işlenen Dilek Kalkan cinayetine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına toplam 7,7 milyar lira ödeme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi önceliğimiz dedi. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yüksek. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da 3 kente füze ve İHA'larla saldırdı.

Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Kimi zaman bir seher yeleni konan, kimi zaman dertliye derman olan türkülerimiz günün bu zaman diliminde TRT Türkü frekansında Kadim Kent Diyarbakır'dan bugün de can buluyor sevgili dinleyenler. Geçmişin ezgilerini geleceğe taşıyan, her bir nota ve sözcükle ortak belleğimizi tazeleyen bu türkü ziyafetine yurdun dört bir yanından kulak veren tüm gönül dostlarımıza selam olsun diyelim ve bugünkü program ekibimizi tanıtalım. Diğer programımızı sizler için Selin Narin Kardeş hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ezgi kervanımıza başlarken ilk olarak sizleri Doğu Anadolu'nun sevilen ezgilerinden biriyle buluşturacağız. Cazim Demir'den alınan Suat Işıklı'nın derlediği ve notaya aldığı Erzurum Kemah'tan bir türkü geliyor radyolarınıza. Lütfü Ortakale seslendiriyor sevgili dinleyenler.

Şimdi de rotamızı narenciye kokan sokaklarıyla, kaşık seslerinin yankılandığı unutulmaz yöremiz Silifke'ye çeviriyoruz. Kaynak kişisi Hüseyin Say, derleyen Cavit Erdem ve notaya da alan Ali Canlı. Bu güçlü ekip çalışması sayesinde halk müziği arşivimizin en güzel yerini ve en özel yerini alan bu türkü, genç ve dinamik yorumuyla değerli ses sanatçımız Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün yorumuyla geliyor radyolarınıza. Açıl ey ömrümün varı.

Hatay'dan Yüreği Türküler'den geçenler için seslendiriyoruz Emel Akçay ve Halide Alkan'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derleyip notaya aldığı ve halk müziğimizin sevilen sesi Emel Taşçıoğlu'nun usta yorumuyla hayat bulan "Şu karşıki dağda kar var, duman yok" türküsü şimdi TRT Türkü'de.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili türküseverler. Şimdi de sizleri Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon Türküsü ile Kubat'la buluşturuyoruz. Evlerinin önü yoldur, yol üstünde karakoldur. Kurban olam, allı gelin, gel testini bizden doldur.

Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan devam ediyor sevgili türküseverler. Şimdi de Zara'yı dinleyeceğiz. Sanatçımız Aşık Ali Sultan'dan alınan ezgiyle sizleri türkü şehri Sivas'a doğru bir yolculuğa çıkaracak. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Varıp yad ellere meyil verirsen, kış ola bağlanayım.

Diyarbakır'dan canlı olarak yayınlanan Türkü Diyarı programımız tüm hızıyla ve türkülerin yarenliğinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi paylaşacağımız türküyle sizleri Dadaşlar Diyarı Erzurum yöremize doğru keyifli bir gezintiye çıkarmak isteriz. Fethi Rasiloğlu'ndan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküde Hasan Özel, Liverimin kaytanı, sen geldin yârim hani, seni seven çok olur, candan sevenin hani diyor.

Türkü Diyarı devam ediyor. Programımızda pusulamızı Güneydoğu'nun incisi Diyarbakır'a çeviriyoruz. Dicle'nin serin sularının yankılandığı, taş sokaklarında sevdaların destanlaştığı, o bereketli topraklardan süzülüp gelen bir nefes. Aşkın en derin halini ve bağırda açılan unutulmaz bir yarayı anlatan Aşk Bağrımda Yer Açtı eserine birlikte kulak vereceğiz. Yusuf Tapan'dan alınan, Ahmet Yamacı'nın derlemesi ve nota çalışmalarıyla bugüne taşınan bu eşsiz türkü halk müziği repertuarımızda seçkin eserler arasında yer alıyor. Emel Taşçıoğlu bu esere hayat veriyor.

Şimdi de sizleri müziğin ocağı, gazellerin ve sıra gecelerinin tütüp durduğu peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya konuk ediyoruz değerli türkü seferler. Ayağına giymiş kara yemeni, yardan ayrı düşeli olmuştum gemi. Kırmızı buğday ayrılmıyor sekiden, ayrılmam yârim seni çeken çekenden. Yüreği yakan, dilden dile dolaşan ve geçmişin en saf hatıralarını bugüne taşıyan bu ölümsüz esere Urfalı Ahmet Cemil Cankat kaynaklık etmiş. Halk müziğimizin usta mimarı Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenip notaya alınarak arşivimizin baş köşesine yerleştirilen bu eşsiz eseri Urfa'nın o otantik ve büyüleyici müziğini yaşatan Urfa Ahengi grubundan dinliyoruz.

kırmızı buğday ayrılmıyor sizinden. Mevlam versin güzellerin gencinden. Türkü diyarında şimdi de yönümüzü Ege'mizin şirin ili Manisa'ya çeviriyoruz. Muzaffer Sarı Söze'nin Haydar Bayçun'dan derlediği bu türküyle Cengiz Özkan beraberliğimize renk katıyor. Sanatçımız buram buram Ege kokan bu türkü.

Cengiz Özkan'ın yorumuyla dinledik. Manisa türkümüzü Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden. Sevgili dinleyenler, şimdi de Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ türküsüyle Türk Halk Müziği'nin değerli ismi Nursaç Doğan Işık türkülerle süren keyifli beraberliğimize katılıyor. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim, yüz yerde yüz yaram var, el sanır sağ gezerim.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlerle birlikte olduğumuz Türkü Diyarı programımız Balıkesir Edremit yöresine ait sevilen türkülerimizden biriyle devam ediyor. Edremit'in gelini kınalamış elini sarmaya doyamadım o incecik belini sözleriyle hafızalarımıza yerleşen bu güzel türkü yöresel ezgilerimizin en

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz Bir Türkü Diyarı programımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugünkü Türkü Diyarı programını sizler için Selin Narin Kardeş hazırlamıştı. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Mahmut Bayhan. Ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Sizler de bizlerle birlikte olmaktan keyif aldığınızı umuyoruz ve güzel bir Kerkük türküsüyle sizlere el sallayacağız. Abdurrahman Kızılay'dan alınan Altın Hızma Mülayim türküsünü Sibel Güzel seslendiriyor. Bugünlük Diyarbakır'dan hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Teknik yönetimde Atilla Kurt var. Programımız bir Rize türküsüyle başlayacak. Emin Yağcı'dan alınan türküyü Zeynep Başkan'dan dinleyeceğiz. Sarı çiçeğim sarı.

Okan Murat Öztürk bir Sivas Yıldızeli türküsünü seslendiriyor. Aşağıdan bir yel esti, yine kırdı dallarımı. Ne dedim de niye küstün, niye kestin dillerini?

TRT Trabzon Radyosu'nda birlikteliğimiz sürüyor. Az önce Ahmet Güngör'ü dinledik. Şimdi Davut Sulari'den alınmış türküyle Sabahat Akkiraz Radyonuz'da. Yaktın, yandırdın beni.

Yıldırayçıların sesinden bir Orta Anadolu türküsü dinledik. Şimdi Feryadi Hafız Hakkı Efendi'den alınmış Erzurum eskisini Hale Gür'den dinleyeceğiz. Gülistan'da bir gülüm var, mor menevşe sümbülüm var.

Bira Cemal sözleri ve bestesi Yusuf Cemal Keskin'e ait bir eserle huzurunuzda. Ah ince bel ince bel, boylarına maşallah. Bizim evde gelin yok, sen olursun inşallah.

Karadeniz'den programı sona ermek üzere. TRT Trabzon Radyosu adına ben Yiğit Yavuz ve teknik yönetimde Atilla Kurt veda ediyoruz size. Son türkümüz Gümüşhane yöresinden solistimiz Zehra Ganioğlu. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenlemeyle okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında

arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından ihale vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor.

günler. Mikrofonda speakeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Türkiye yolculuğumuza Aysun Gültekin'in eşliğinde Afyon'dan başlayacağız. Ali Ercan'dan alınan türkü söylüyor sanatçı. Emir Dağ birbirine bulalım.

Akdeniz'in Renkleri bir başka Afyon türküsüyle devam ediyor. Safvet Uysal'dan alınan türküyü Özay Gönlüm'ün sesinden dinliyoruz. Hatçam çıkmış gül dalına.

Saatimiz 16.12'yi gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri bu kez Antalya Korkut Eli türküsüyle devam ediyor. Fahrettin Çelik'ten alınan türküde Çimen İlter'i dinleyeceğiz. Çay benim, çeşme benim, derdimi eşme benim.

Aşık Nesimi'den alınan Kayseri türküsünde Nursal Ercan'ı dinleyeceğiz. Daha senden gayrı aşık mı yoktur?

Gülcan Kaya'yı dinleyeceğiz. Şimdi de Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsünde. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen.

Bu kez Neşet Ertaş'ın kendi sesinden dinledik Kırşehir Türküsünü. Adnan Türköz'den alınan Kayseri Türküsü var sırada. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Ceviz oynamaya geldim odana.

Muğla türküsüyle devam edecek Akdeniz'in renkleri Rüştü Gür'den alınan türküyü Turan Engin söyleyecek. Çökertmeden çıktım, başım selamet.

Aman başım selamet. Bir tezde yalnızına varmadan halilim. Aman koptu kıyamet. Bir tezde yalnızına varmadan halilim. Aman koptu.

Esna Yazıcıoğlu ve Hasan Çağrı'dan alınan Antalya Türküsü'nde TRT İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğunu dinliyoruz. Alt hevesi mor köşekli, yine ak yokuşu duman bürüdü. Arda arda söylüyorlar.

Akdeniz'in renklerinde size Isparta türküsüyle veda edeceğiz değerli dinleyiciler. İkbal Ünal'dan alınan türküde Emel Taşçıoğlu'nu dinleyeceğiz hep birlikte.

saatimiz 16.59'u gösteriyor. Akdeniz'in renkleri sona eriyor. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz değerli dinleyenler. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Diner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 15 Eylül Salı, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Döndü Çerçi ile Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün yorumuyla dinliyoruz. Erzurum yöresinden bir türkü. Yine bugün yaralandım.

Değerli dinleyenler, şimdi de Ethem Kaya'yı Ardahan yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var, perçesi demirdendir.

Değerli dinleyenler, şimdi de Şanlıurfa yöresinden bir türkü Ezgi Azizoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Yeşil başlı telli durnam şimdi bizim elden uçtu.

TRT Türkü. Muğla yöresinden bir türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor. Zeytin dalı çürük olur, basmaya gelmez.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.28'i gösteriyor ve programımızda Ankara yöresinden bir türküyle devam ediyor. Esra Er Ekinci'yi dinliyoruz. Bülbül'e su verdim altın tazı.

Telli Tunam, selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin, ağlamasın. Belki gelirim yanına. Musa Eroğlu'nu dinliyoruz bu türküden.

Samsun yöresinden bir türküyü Senem Akdemir seslendiriyor. Evlerinin önü bir büyük orman, alnıma yazılmış bir büyük ferman.

Sayın dinleyenler, Çukur Oğlan programında Cengiz Özkan'ı Tokat yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise programımızda İlker Gökkaya'yı Şanlıurfa yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu.

0: TRT Türk.
1: Sıradaki türküyü Sema Kaya Doğan söylüyor. Sivas yöresinden bir türkü. Yükledim, göçemedim.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Döndür Çerçi ile Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü bir Azerbaycan türküsü, Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Ben bu elin kızıyım. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de söylediği seçimleri başarıyla atlatacağı sözlerinin bir erken seçim sinyali olmadığını vurguladı. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur dedi. Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif yaklaşımlara karşı da sağduyu çağrısı yaptı. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'daydı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu da bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de artan saldırılar da vardı. Savaşın Karadeniz'de yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası krizlerin arttığı bu dönemde güçlü olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz işbirliğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakü'nün kurtuluşunun 108. yılı anma programında konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA skorlarındaki başarının şifrelerini açıkladı. Bakan Tekin, 2015 yılındaki düzenleme ile okullar üzerindeki dershane vesayetine son verildiğini hatırlattı. Müfredat uyumuyla eğitimde kalıcı bir başarı sağlandığını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 8 ayında Türkiye genelinde 267 bin suç işlendiğini söyledi. Suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Türkiye Yüzyıl Buluşmaları kapsamında Amasya'da konuşan Bakan Çiftçi, 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığının altını çizdi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecek dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. İfade veren Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristi Raci Şaşmaz, senaryonun hayal ürünü olduğunu ve yazım kısmında kimsenin müdahale etmediğini söyledi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. Gülistan 9 soruşturmasında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tahran-Washington hattında sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin merkezi Hürmüz Boğazı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda Amerikan yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran'da iki balıkçı teknesi de ABD tarafından İHA'yla vuruldu. Balıkçılardan haber alınamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. İki akaryakıt istasyonu ve bazı binalar vuruldu. Saldırılarda 8 kişi yaralandı. Rusya Odessa'yı da vurdu. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapandı. Metro Holding Kayseri Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 4-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıktı. Ay Yıldızlar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaştı. Milliler rakibine 3-1 kaybetti. Haberleri sunduk.

ifade eder. Sözlük karşılığı itibarıyla bir kimseye ya da bir değere yürekten bağlanmayı anlatır. Kültürümüzde ise insanın ruhunu sarıp kuşatan ve zamana meydan okuyan köklü bir aidiyeti temsil eder. Halk edebiyatında ozanlarımız bu sözcüğe yer verirken aşığın iç dünyasındaki o eksilmeyen sıcaklığı ve mesafelere rağmen canlı kalan sevdayı dile getirirler. Türkülerde eşk, insanın en çaresiz anlarda bile ona yaşama sevinci veren, umudu taze tutan ve gönlü daima bahar ikliminde yaşanan bir his olarak işlenir. Bugün çalacağımız türkü içinde Azerbaycan'ın coşkulu ritmini taşıyor. Sevdayı bir hazan hüznüyle değil, hiç bitmeyen bir bahar neşesi ve aydınlığıyla harmanlıyor. Yüreğinde aşkı bir güneş gibi taşıyanların saadetini ve muhabbetin ölümsüzlüğünü dile getiriyor. Eşkimiz hazan bilmez bahar olsun, o kara gözüne heyranım ben, o şirin sözüne kurbanım ben.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, merhaba. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi her zaman olduğu gibi. Gün akşama ulaştı ve Türkü Akşamı vakti başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyiciler. 2 saat sürecek olan yolculuğumuzda, türkülere sarılı yolculuğumuzda birlikte sefa bulmayı umut ediyoruz. Bu umutla sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Engin Erkan. Sizi muhabbetimizle selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgimizle selamlıyoruz. Ve bu muhabbetle ağırlayacağımızın altını çiziyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar türkülere sarılı bir yolculuğa davetlisiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Vaktimizi türkülerle güzelleyeceğiz. Günün akşamında türkülerle sefalanacağız. Bunun içinde birbirinden güzel türkülerden oluşan bir seçkimiz var. O seçkimizin ilk örneğini dinledik. Sivas Divriği yöresinden şöyle halay havasında bir türküydü. Mustafa Özgül'ün derlediği türküydü. Sanatçımız Beyhan Karslı seslendirdi. Düşünmüyoruz ritmimizi. Yine hareketli, keyifli bir türküyle bambaşka bir yöreyle devam ediyoruz. Kırıkkale yöresinden Can Etili ve Erol Parlak'ın Ekrem Çelebi'den derlediği çok da sevilen türkülerden biri ve radyomuz sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek seslendiriyor. Can Üzüm'den Besmele'yi çekince, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkınca, yol yanmazsa ben yanarım sultanım.

Ekrem Çelebi'den alınan o güzel türkülerden biriydi. Kırıkkale yöresine ait türkülerden biriydi sevgili dinleyiciler. Biz hep birlikte 2 saat boyunca bir yol sürüyoruz sevgili dinleyiciler. Siz ve biz her yolculuğa da başlarken şöyle keyifli olmasını arzu ediyoruz elbette. Umut ederiz tabii bu keyfi ta içimizde gönlümüzde hissedecek olmamızdır. Bu umutla hazırlıyoruz her zaman birlikteliğimizde yer alacak türküleri. Ama her yola da şöyle hareketli, keyifli başlamak gerektiğini düşündüğümüz için de hareketli türkülerle başlıyoruz. Farklı farklı yörelerden hareketli türküler seçiyoruz. İşte o yörelerden biriyle daha devam ediyoruz. Bursa yöresinden Muzaffer Sarı Sözer'in Hüsnü Ortaç'tan derlediği bir türkü, yine hareketli bir türkü ve usta bir sanatçı Bedia Akartürk seslendiriyor sevgili dinleyiciler. Köy güvendesi olarak da bilinen türkülerden biri. Cezayir'in harmanları savrulur, savrulur da sol yanıma devrilir. Sarı buğday samanından ayrılır.

Bursa yöresinden alınan keyifli bir türküydü sevgili dinleyiciler. Usta sanatçı Bedi Akartürk, Konya Bülbülü adlı, hatta Konya Bülbülü 2 adlı albüm çalışmasında seslendirmişti bu türküyü. Yöremizi değiştiriyoruz, Niğde yöresiyle devam ediyoruz ve yine usta bir sanatçı İbrahim Can seslendiriyor türküyü. Su gelir akma inan, ne olur bakma inan.

Sizi selamladık hareketli türkülerle ve diyar diyar dolaştık. Her yöreden ayrı hareketli türkü seçtik sevgili dinleyiciler. İşte o yörelerden biriyle daha devam ediyoruz. Ordu yöresiyle Ali Canlı'nın Ordu yöresinden derlediği türküyü Murat Aldemir seslendiriyor. Perşembenin düzleri, yalan oldu sözleri, pınar olmuş akıyor, nazlı yarın gözleri.

Sevgili dinleyiciler, hayat gibi tıpkı müziğinde ritmi kimi hareketli, kimi yavaş, duygusu bazen heyecanlı, bazen sakin, bazen hüzünlü, bazen sevgi dolu ya da o an içinizde ne hissediyorsanız, sizi hangi duyguyla yakaladıysa elbette o. Türkülerinde bizi yakaladığı bir yer muhakkak var. Biz o yerden yakalamasını umut ederek türküler seçiyoruz sizin için her gün akşam saatlerinde. Ordu Yöresi'nden alınan türküde Murat Al

Demir'i dinledik. Bir başka yöreyle, türküyle vaktimizi güzellemeye devam ediyoruz. Erzincan Kemaliye yöresinden yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türkülerden biri Zeki Oğuz ve Refik Aktan'dan almış. Reyhan Ediş seslendiriyor. Kızardı kayalar, al giydi dağlar, yeşil yaprak ile bezendi bağlar.

Çorum Alaca yöresinden Mehmet Özbey'in Süleyman Morgülüm'den derlediği o çok sevdiğimiz türkülerden birinde Semra Algül'ü dinledik. Sevgili dinleyiciler, Semra Algül Oflas seslendirdi türküyü. Saatlerimiz 18.48'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Vaktimizi güzelleyen türkülere sarıyoruz. Kütahya Tavşanlı yöresinden yine gönül telimizi sarsan At gibi bir türküyle devam ediyoruz. İsmail Erçey'in derlediği türküyü Nida Ateş seslendiriyor. Mükellef ilan oldu, gelin dediler. Cehennem deliğine girin dediler. Yeni de kartımı elime verdiler.

Afyonkarahisar Emirdağ yöresinden alınan türkü Halil Rıfat Aydemir ve Pınar Halaç'tan alınan türkü Sedat Yavaş seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, harmana sererler, sarı samanı sevilen sevda türkülerinden biriydi. Birlikteliğimizi bir başka güzel yörenin bir başka sevilen türküsüyle sürdürüyoruz. Kahramanmaraş yöresinden Kemal Kara Süleymanoğlu'nun Vahap Koç'tan aldığı türküyü de Sema Kaya seslendiriyor. Bağlama açışın ardından dinleyeceğiz türküyü. Bir sen kaldın felek bana gülecek. Bu gözyaşlarımı kimler silecek? Dediler ki nazlı yârim gelecek. Gelme ecel, gelme. 3 gün ara ver.

Arşivden seçtiğimiz bantla devam ediyor. Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz sevgili dinleyiciler. Arşiv bantlarını da ayrıca seviyoruz biliyorsunuz. Zaman zaman arşiv bantları arasında dolaşıyoruz. Usta seslerin o kulaklarımızın pasını silen soluklarıyla tekrar buluşmuş oluyoruz. Onların sedası ufkumuzda çınlamaya devam ediyor. O usta seslerden biriyle de devam ediyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta bir Acem Hoyrat'ı dinleyeceğiz. Şanlıurfa yöresinden. Kendisinden alınan türküyü seslendirecek usta sanatçı, bir kez daha rahmetle de anıyoruz Seyfettin Sucu'yu sevgili dinleyiciler. Muradı böyle, akar gider muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum. Felek dedi, bu derdin muradı böyle.

Sevgili dinleyiciler, Nice Sonra adlı albüm çalışmasında yer alan ve sözleri Katibi'ye ait türküde İsmail Özden'i dinledik. Saatlerimiz 19.16'yı gösteriyor. Nasılsınız? Şu ana kadar türkülerle buluşmanız nasıl gidiyor? Umut ederiz gönlünüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluşabilmişsinizdir. Bu akşamki yolculuğumuzda da sevgili dinleyiciler, bitmedi, sürdürüyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar devam ediyor. Türk akşamında buluşmamız, Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Kars yöresiyle devam edeceğiz. Ve Muzaffer Sarı Sözen'in Kars yöresinden, özellikle Aşık Dursun Cevlani'den derlediği repertuarımızda yer alan çok güzel türküler vardır. O türkülerden birini Gülten Benli'den dinliyoruz. Beyim gözün aydın olsun, bugün ömrüm tazelendi. Bu sesin nazlı yüzünden dil dudaklar mezelendi.

Bağlaması eşliğinde değerli sanatçımız Nurullah Akçayır'ı dinledik. Sevgili dinleyiciler, Türkü Pınarı adlı albüm çalışmasında yer alan ve sözü müziği kendisine ait Türkü Fonu'nu bir beste seslendirdi sanatçı. Birlikteliğimizi bir başka güzel türküyle sürdürüyoruz. Sözü müziği Aşk Hüseyin.

Sevgili dinleyiciler, Sivas Divriği yöresinden Muzaffer Sarısöz'ün Nuri Üstünses'ten derlediği türkülerden birinde değerli sanatçımız Tuncay Kemertaş'ı dinledik. Bu vakte kadar ki vaktimiz 19.41'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslendik, seslenmeye devam ediyoruz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar. Elbette her ne haldeyseniz, her ne iş üstündeyseniz sevgili dinleyiciler, içtiğiniz kahveyi keyiflendirecek, tatlandıracak, çaya kattığımız sohbeti lezzetlendirecek, kısaca siz ne her ne haldeyseniz o hale bilgeliğiyle keyif katacak, eşlik edecek türküler seçtiğimizi umut ediyoruz. O türkülerden biriyle de devam ediyor birlikteliğimiz. Kütahya yöresinin klasik türkülerinden biri, Hisarlı Ahmet'ten alınan türkülerden biri ve Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu seslendiriyor türküyü. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır, asalıya çuha şal var yakışır.

Sevgili dinleyiciler, Aynı adlı albüm çalışmasında bir Rumeli türküsünde Aysun Yıldız'ı dinledik, Göçmen Kızı. Ve yavaş yavaş birlikteliğimizin de sonuna doğru ilerliyoruz. Elbette türküleri sarıyoruz bütün vakitleri sevgili dinleyiciler. Bir deyişle devam edecek birlikteliğimiz. Sözümüzü iyi, ünlü ozanımız, Erzincanlı ozanımız Aşık Davut Sulari'ye ait bir türkü ve Erdal Akkaya seslendiriyor. Gönül defterini açtım okuram, yolunu bilirsen gir bak neler var.

Aşık Davut Sulari'yi de bir kere daha rahmetle anıyoruz. Ne güzel sadalar bırakmış ufkumuzda, hala ışıldıyor sevgili dinleyiciler. Ve bu güzel türküyle birlikte veda vaktine ulaştık. Bir türkü akşamının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Elbette bugünlük 18.10'da başlayan ve saatler 20'yi gösterinceye kadar süren yolculuğumuzun bugünlük sonuna geldik. Her anla türkülere sardığımız bir yolculuk sevgili dinleyiciler. Ve türküler bizim ortak dilimizde. Bilgelikle bizimle konuşmaya devam eden, yüzlerce yıldır bizimle konuşmaya devam eden hazinelerimiz ve biz o hazinelerin içinden, o hazinelerimiz içinden her gün sizinle buluşmak için heyecanla bir araya yeni türküler getiriyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın da eğer ne seçtiğimizi merak ederseniz, bu buluşmada olmak isterseniz saatler

18-10'u gösterdiğinde biz burada olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Engin Erkan. Sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimiz, muhabbetimizle huzurlu bir geceye uğurluyoruz sizi. Vedamıza yine hareketli, halay havasında bir türkü katacağız. Mustafa Özarslan seslendirecek. Bayburt yöresinden alınan türküyü. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo Sanatçıları Konseri.
1: İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türküleri kattık heybemize ve geldik radyolarınıza. Radyo Sanatçıları Konseri başlıyor. Program yapımcımız Seda Arslan Çavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Emrah Öz, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol, Murat Kas, basta Olgun Kılıç ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Radyo Sanatçıları Konseri birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Koromuz ilk olarak Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet İnegöllüoğlu'nun kaynaklık ettiği Yücel Paşmakçı'nın derlediği Elif Dedim Be Dedim türküsünü, ardından bağlı olarak Rumeli yöresinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün yöre ekibinden derlediği Evlerinin Önü Handır türküsünü söyleyecek.

Şimdi de Sabahattin Gülümser bizi Aydın yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Tepeli'den derlediği türküyle buluşturuyor. Emirim suya gider, desti doldurur. Destinin kulbuna emirim, bülbül de kondurur.

Sabahattin Gülümser'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Halil Kahraman'ın kaynaklık edip Saime Cantürk'ün derlemesini yaptığı Aydın yöresinden bir türküyü Çiler Şatıroğlu'nun sesinden dinliyoruz. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim?

Çiler Şatıroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Işık Başveli'nin Ekrem Çelebi'den derlediği Kırıkkale yöresinden türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim?

Asilhan Doğan'a teşekkür ediyoruz. İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinde Azerbaycan yöresinden bir türküyle Senem Ersin Genç mikrofona geliyor. Kaynak kişi Zeynep Hanlarova. Arakçının mendedir ceyran, sermişem çemendedir ceyran.

Senem Ersin Genk'e çok teşekkür ediyoruz ve Azerbaycan yöresinden dinlediğiniz türküde Tarda Açışı Ali Özkan Özcan sizler için yaptı. Özlenen radyo sanatçıları konseriyle türkülerimizi sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sefer yöremiz Muğla Fethiye. Fatma Yavuz ve Faden Yavuz'un kaynaklık ettiği Mustafa Hoşsu ve Talip Özkan'ın derlediği türküyü koromuz söylüyor. Al yazmam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı.

Koromuzdan dinledik. Selcan Kökşen Şahin bizi Muğla yöresinden bir türküyle buluşturuyor. Mustafa Özcan'ın Memiş Günüş'ten derlediği türküyü dinliyoruz. Sürmelim.

Selcan Kökşen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Ömer Önderoğlu'nun kaynaklık ettiği Mardin yöresinden türküyü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Bir ay doğdu karşıdan, yar bakıyor oradan.

Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. İsmet Ege'li 1982 yılında sınavı kazanarak İzmir Radyosu Yurttan Sesler Korosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başlar. Bağlamanın yanı sıra kabak kemane de çalan Türk halk müziği repertuarına çok sayıda türkü kazandıran sanatçının derlemesini yaptığı Türkiye Hasan Avcı kaynaklık etmiş. Yöremiz Manisa Sancaklı Bozköy. Hale Yamaner seslendiriyor. Ateş attım samana, bak dumana dumana.

Hale Yamaner'e teşekkür ediyoruz. Radyo Sanatçıları konserinin sonlarına doğru Yozgat yöresindeyiz. Kaynak kişi Fahri Akbilek, derleyen Nida Tüfekçi. Ethem Kaya seslendiriyor. Yeşil ayla takındın mı beline, gelin kurban olan tatlı diline.

Emre Kızıl'a teşekkür ediyoruz. TRT İzmir Radyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Çavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın Gürhan Yüksel, tarda Ali

Özkan Özcan, Nefesli Sazlar'da Ömer Altuntaş, Kaba Kemane'de Emrah Öz, Ritim Sazlar'da Gökhan Merterol, Murat Kaz, Basta Olgun Kılıç ve Speaker'iniz ben Giray Çavdar. Birbirine bağlı iki türküyle veda ediyoruz size. Önce Kilis yöresinden, Muzaffer Sarı Söze'nin Şinasi Çolakoğlu'ndan derlediği Karanfil Deste Gider türküsünü, ardından bağlı olarak Diyarbakır yöresinden Ayşe Şan'ın kaynaklık edip İzzet Altınmeşe'nin derlediği Aydıl Aydıl Dilim Yer türküsünü dinleyeceğiz. Haftaya yeni bir radyo sanatçıları konserinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız, bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefes

0: Sazda Fatih Koçar, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş bugün
1: bizlerle olacak.
0: İkimizde olacaklar. Evet, kıymetli abicim.
1: Gene beraberiz. Evet. Senem her hafta olduğu gibi.
0: Kesinlikle. Evet.
1: Nasıl güzel bir türkülerin bugün. Benimkiler senden sanki daha duygulu gibi.
0: Biraz öyle abi ama benim için benim okuyacağım eserler, türküler daha duygulu. Çünkü memleketimin türküler abi.
1: Doğduğum,
0: büyüdüğüm toprakların.
1: Çok da çıkmamak lazım yöresinin dışına, insanın çıkmaması lazım tabii, diye düşünüyorum
0: tabii
1: ben.
0: Tabii abi, yani en azından böyle civarları gezebiliriz ama yöre çok evet. kıymetli dediğin gibi. Bugün ağırlıklı olarak Diyarbakır türküleriyle kıymetli dinleyicilerimize ulaşmaya çalışacağım ben acizane. Güzel Eyvallah. Diyarbakır türküleri var yani abicim.
1: Ne güzel, keyifle evet. dinleyeceğiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Bugün ben mi gireyim türkülere ben? Ben
0: tabii
1: başlayayım
0: ki.
1: Değil mi?
0: Senin güzel sesinden bir giriş yapalım programımıza.
1: O zaman ben Ürgüp dolaylarından, Nevşehir'den büyük kaynak kişilerden, çok çok önemli kaynak kişilerden bir tanesi Ürgüplü Refik Başaran'dan evet. ve Avanoslu Selahattin'den alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsü Şenolas'ın Ürgüp. Ardından da türkü formunda bir gerçekten çok güzel son zamanlarda... Evet. Sen de okumuştun. Evet. Bir de ben okumayı deneyeyim dedim. Bir bergüzar salmış Nazlı Canan'ım diyelim.
0: Aa, çok güzel.
1: Sevgili Fatih ve Ferhat Demirhan kardeşlerden bu türkü, sözleri de, müziği
0: evet.
1: de.
0: Çok onları güzel
1: da buradan
0: bir eser.
1: Selamlıyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Güzel sesinden dinleyelim.
1: Bakalım türküler bizi nereye götürecek? Orta Anadolu'dan fazla uzaklaştırmayacak gibi görünüyor bugün.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim.
2: Valla.
1: Ne güzel oldu.
2: Ağzıma sağlık değil mi? Kimse öyle bir şey demez değil mi? Teşekkür ediyorum. Rica sevgili saz sanatçısı evet, arkadaşlarımıza.
1: Çok keyifliydi.
2: Bir alkış ama alalım lütfen.
1: Yüreğinize
2: gönlünüze. Evet duyuyoruz sağlık. Dostlar duyuyoruz. Sesiniz geliyor. Umarım keyifli bir türkü programı oluyordur diye düşünüyoruz.
1: Bilmem ben keyif alıyorum muhtemelen dinleyicilerimiz de alıyordur.
2: Valla alıyoruz biz deyiz burada arkadaşlar iyi değil miyiz ya keyfimiz
1: evet,
2: iyi.
1: Evet keyifler yerinde çok şükür.
2: Umarım karşıya da aynı samimiyet aynı duygular gidiyordur.
1: İnşallah. Şimdi kıymetli abicim senin o güzel sesinden sonra ben nacizane Diyarbakır yöresinden iki eser seslendirmeye çalışacağım. İlk olarak Yusuf Tapan'dan alınan bir Hicaz bir türkü. Aşk bağrımda yer açtı. Atma bana bu taşı. Ah, ah. Zülüflerin tel tel olmuş. Dökme rüzgara karşı. Aslında yörede aşk kalbimde yer almış. Atma bana bu taşı. Siyah zülfün tel tel olmuş. Dökme rüzgara karşı diye söyleniyor. Ama aha, repertuara bu şekilde alınmış. Hı-hı. Biz de repertuara riayet edelim abicim. Sözler nasılsa o şekilde icra etmeye çalışayım.
2: Galat-ı meşhur evet, diyorlar buna
1: evet,
2: artık.
1: Evet
2: yani yanlış da olsa yani gerçeğiyle aslıyla aynı olmasa da yanlış olan şey oturduğu zaman halkın diline oturduğu zaman buna Galat-ı meşhur diyor.
1: Yani meşhur. Aslında yörenin halkı dediğim şekilde icra ediyor ama repertuarda bu şekilde alındığı için biz de buna
2: evet, riayet ediyoruz.
1: Evet abicim sonrasında yine Yusuf Tapan'dan alınan bir eser Yeni Kapıda Atlılar adlı eseri icra etmeye iki eseri icra etmeye çalışacağım. Buradan da memleketime selamlar, sevgiler olsun.
2: Bütün Diyarbakır'a saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkürler abicim.
2: Keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim abicim.
0: Senemciğim,
1: kıymetli ama sanatçılarımızın da ellerine, emeklerine
0: İnsan
1: sağlık.
0: İnsan kendi yöresinde bir ayrı oluyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Lezzeti abicim başka oluyor.
1: Şey, yarın gidiyorum inşallah, bir aksilik olmazsa.
0: Diyarbakır'a.
1: Evet evet, Diyarbakır'a gidiyorum abi. Çok özel bir konser dolayısıyla Diyarbakır'da olacağız. Cumartesi günü ayın 19'unda Zerzevan Kalesi önünde Diyarbakır Türkleri, Senfonik Diyarbakır Türkleri konseri olacak. Çukurova Senfoni Orkestrası ile birlikte çok kıymetli ustalar olacak. Bedri Aysel'i, Kadir İpek, Emin Taş'ın. Eray İnal yönetiminde.
0: Eray'a sevgilerimizi, selamlarımızı
1: tabii
0: iletiyoruz.
1: Tabii ki buradan ben de sevgiler, selamlar iletiyorum.
0: Umarım çok güzel bir konser
1: inşallah
0: olur.
1: İnşallah. Emre abi de bizimle olacak. Emre Sinan'mış.
0: Öyle
1: benim
0: mi?
1: Hemşerim, biliyorsun abi.
0: İstanbul Radyosu'ndan Emre Sinan'mış
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, evet.
0: Burhan güzel. Emre Sinan'mış.
1: Evet, Burhan Emre Sinan'mış. Güzel bir, keyifli bir konser umut ediyorum, ümit ediyorum inşallah.
0: İnşallah.
1: Güzel bir birliktelik olacak.
0: Eyvallah.
1: Diyarbakırlılarla.
0: Senem, ben biraz düşündüm ve memlekete gitmeye karar verdim.
1: Yani çok, ama, çok düşünmüşsün abi sen.
0: Ya memleketten sonra da bir Karadeniz'e bir gitmem gerekiyor.
1: Gitmen gerekiyor abi, saçların
0: yani
1: elektriklenmiş.
0: Yani bavulumu hazırladım Senemciğim. Şu an saçların, yola çıkacağım.
1: Saçların neden elektriklendi abi, bir açıklar mısın?
0: Mikrofondan.
1: Bence çok enerjinden abi.
0: Evet.
1: Yüksek
0: bugün
1: bir enerjin.
0: Maşallah iyi bir maşallah enerjimiz var. Bütün orkestra arkadaşlarımız maşallah da öyle.
1: Evet, gerçekten güzel enerji hepimize yansıyor abicim.
0: Eyvallah. Şimdi ben Kırşehir'den Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir Yare Gidem. Yare Gidem türküsü.
1: Ben
0: ardından Trabzon Maçka'dan Maçkalı Hasan Tunç ustamızdan alınan, herkesin de çok iyi bildiği Divane Aşık Gibi Dolaşırım Yollarına diyeceğim.
1: Eşlik etmek isterim abicim.
0: Çok sevinirim. O desteğini bekliyorum.

0: Ama ben türkülerden sonra ağzıma sağlık diyeceğim.
1: Peki ya.
0: Sen de öyle de.
1: sözüne sağlık yapalım. Diyelim
0: çok
1: abi.
0: Öyle değil mi? Yani ya şey olmuyor mu? Hani kibirli söylem olmuyor mu? Ağzıma sağlık. Ne güzel okudum ya.
1: Estağfurullah. Sen söylesen de kibir olmaz.
0: Estağfurullah.
1: Senin o güzel tabii sesine yüreğine sağlık.
0: Espri yapıyorum ama teşekkür ederim. Yine kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Bu arada alkışları evet duyuyoruz değil mi?
1: Bravo.
0: Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet Senem, ne dinleyeceğiz?
1: Abi ben bugün biraz fanatik mi oldum nedir? Diyarbakır'dan gidiyorum valla.
0: Diyarbakır'a mı gidiyorsun?
1: Evet, yarın gidiyorum valla hayırlısıyla. Gitmeden sizi de götürdüm bu vesileyle. Şimdi ustamız Celal Güzel Ses'ten bir eser var. Biner Python'a gider seyranı. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Her dinlediğimde, her icra ettiğimde duygulanarak yani duygularımı yansıtan bir türkü. Ardından Hüsnü İpekçi'den alınan bir eser var. Hayri Yoldaş abimiz, kıymetli abimiz rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, derlemiş. Neylerem Köşkü Sarayı Çöl Bana Yeter. Ardından yine Diyarbakır türküsü, Çaldığın Saza Mı Yanam, İzzet Altınmeşe üstadımız derlemiş. İcra etmeye çalışacağım.
0: Diyarbakır'ın ciğeri nasıl meşhursa eserleri de öyle ciğerli eserler değil mi?
1: Aynen öyle abi, aynen. Nasıl sözleri ayrı, müziği ayrı. Hakikaten çok kıymetli bir miras. İcra etmeye çalışıyoruz. Gönlümüz el verdiğince, sağlığımız el verdiğince abicim.
0: Keyifle dinliyoruz efendim. Eyvallah.

0: Efendim, ağzına gönlüne sağlık, sesine ruhuna sağlık sevgili Senemciğim.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Üstadların da ellerine emeklerine sağlık. Vallahi program çok güzel.
0: Sağ olun, ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gitti. İyi ki varlar.
1: Fatih Koçer'e çok teşekkür ediyorum.
0: Evet
1: açısından
0: Fatih,
1: dolayı.
0: Nefesin
1: çok,
0: daim
1: çok
0: olsun.
1: Çok güzel bir icraydı. Yüreğine gönlüne sağlık.
0: Efendim, dilersen hanemizden abicim, hanenize evet. Ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Sizlerleydik. Efendim orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç üstadımız. Nefesli sazda Fatih Koçer. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş. Bas gitarda Özgün Eroğlu ve klasik gitarda Halil Melihşen. Bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık
0: Gönlünüze
1: diyoruz.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşünceye tek hoşça kalın, afiyetle kalın. İsmail abimizin güzel sesinden.
0: Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Oh. 1964 yılında notaya alan ve derleyen Mehmet Erenler hocamızın
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ruhu şad olsun. Abbas Öz'den alınan bir tokat türküsü.

Merhaba kıymetli dinleyenler. TRT Türkü Radyomuz'dan her hafta sizlerle buluştuğumuz Yadigar'dan gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Anadolu sevdası hep türkülerde vücut bulur sinemizde. Yaz gelende yeşeren dağlarımız, çiçekli yaylalarımız, tevazu ile yaşayan insanımız, duamız, sevdamız vardır hep bize Yadigar türkülerimizde. Sizleri Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan derlenen Sivas yöremizden ustamalı bir türkümüze selamladık. Şu karşıki karlı dağlar, başı dumanlı dumanlı, İlk ilikte yar sevenin göynü gümanlı gümanlı dedik. Ve TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kıymetli saz sanatçılarımızla ulaşacak bugün türkülerimiz, onların duygularıyla birlikte. Grup şefimiz Meybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere kıymetli tonmeisterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Hisarlı Ahmet'ten alınan bir ağıt ile ve istenen bir türküyle devam ediyor. Elif dedim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Niğde yöremizden Gürbüz Sapmaz'dan alınan bir bozlak geldi dile. Kızılırmak kan ağlıyor yasından, yarmalar kapandı yiğit sesinden. Ecel şerbeti içtik ecel tasından, bayramımız kara geçti bu sene. Uzun havaya sevgili Ayhan Aydın o güzel duygularıyla eşlik etti ve Basta'da Burak Demir yine bizimleydi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Ardından Rumeli yöremizden, yöre ekibinden alınan bir sevda türküsünü yine seslendirdik Ayhan Aydın ve Burak Demir'le birlikte. Ardından Rumeli yöremizden, yöre ekibinden alınan bir sevda türküsü. Çubuğum yok yol üstüne uzadam, takatım yok yar yolların gözetem diyerek yanıp da yakan gönüllerin sesi olduk efendim.

her sevgi bir düğüm atmış koluna. Dokundukça inilen yarası vardır. Irak gönüllerin uçurumuna ezgiden köprü kurası vardır. Aslı saçlarını yönüne sermiş, altı tel koparıp göğsüne sermiş. Kerem yarasından bir kabuk vermiş, sızlaya sızlaya vurası vardır. Aşık sofrasında bir ayak olur, şenlik bırakan da sümmani alır. Kumarı kan ile karışıp kalır, atadan toruna süresi vardır diyerek atadan toruna hikmet diliyle seslenen aşıklarımızın gönül aynası deyişleriyle devam ediyoruz. Pir Sultan Abdal'ın sözleriyle Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek'ten alınan deyişimiz geliyor dile. Bu dervişlik bir dilektir, bilene büyük devlettir. Yensiz yakasız gömlektir, giyemezsin demedim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Çorum yöremizden, Aşık Haşimi'den Gezsem de Dünyanın Dört Bucağını, Vallahi Gözüme Boş Gelir adlı deyişimiz ve Gaziantep yöremizden Hasan Hüseyin'den alınan Kul Himmet'in dizeleriyle çağlar aşmış Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün adlı deyişimiz sizlerle buluştu Yadigar'da. Ve tabii ki sevgili saz sanatçılarımızın duygusu ve emekleriyle.

Anadolu sazımızdır bizim. Bir telinden bin sevda yükselir. Kandiller aydınlatır sevdanın yolunu, yıldız yıldız yanarız. Yağmurlar ıslatır yüreğimizi, rahmetle boyar bizi. Yar gelmezse elletmediğimiz yaralarımız göz göz olur. Gecemize hüzün düşer. Pare pare bulutlar yürür dağların başına, dağ dağ dağlanırız.

aşamayız karlı dağları. Şu dünyanın yankısı bir türküyle ses olur gönlümüzden, ezelden ebede giden. Karlıymış aşamadım dağları, coşkun imiş geçemedim çayları. Hiç durmadan siyim siyim ağlarım, ağlama sevdiğim bir gün gelirim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Kütahya yöremizden Ahmet Kurt'tan derlenen Sevda türkümüzü seslendirdik. Ve bir yadigarın daha sonlarına gelirken Erdal Erzincan'ın babası Yaşar Erzincan'dan derlediği bir türkümüzle devam edeceğiz. Ve Erkan Akal'ın Ayhan Aydın'la birlikte seslendiriyoruz. Ardıç Keşan'da ağlar. Keşan ağaç dallarının yan yana getirilmesiyle oluşturulan zor koşullarda yük taşımaya yarayan gereç, ardıç ağacına dil olup onunla söyleyen atalarımızı tekrar kazanmak, o yürekte insanlarla olabilmek umuduyla söyleyelim efendim. Grup şefimiz bugün Balaban'da Zafer Taş'tan eşlik etti bugün. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın ve Burak Aykaç, kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Cemal Kaplan. Hepsinin ellerine, gönüllerine sağlık. Sesimizi sizlere mikserin başından kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe. Haftaya tekrar aynı duygularla görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı, müzik eğitmeni Şahin Kılıç'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Mert Bey.
0: Bugün Şahin Kılıç'a kabak kemanede Remzi Ferhat Yakar ve ritim sazda Ercan Alıcı eşlik edecek. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün bağlamanızla ve sesinizle bize birbirinden değerli yöre türküleri seslendireceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz Sayın Şahin Kılıç?
1: Tabii ki. Ben Mersin doğumluyum. Yani Çukurova çocuğuyuz.
0: Evet.
1: Çocukluğumuz, gençliğimiz hep burada geçti. Çocukluktan beri Türk halk müziğinin türkülerinin hep içerisindeyim. Tabii eğitim konusu hep Batı müziği üzerine olsa da geleneksel halk müziğimizden, Türk halk müziğimizden hiçbir zaman uzak kalmadım. Bağlamamızdan hele hele. Hep bu bir yaşam biçimi oldu benim için hep. Aynı zamanda eğitmenim. Çocuklarımıza, gençlerimize bu kadim bağlamamızı, kadim değerimizi, enstrümanımızı öğretmeye çalışıyorum. Zaman zaman da tabii böyle TRT çatısı altında sizlerle olmak, dinleyicilerimize kendi yöremizden, bazen farklı yörelerden türküler seslendirmek gerçekten çok mutluluk verici.
0: Çok sağ olun efendim.
1: Çok
0: tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Tabii. Adana yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Kenan Şele hocamızın İboş Ağa'dan derlediği ve Tuğrul Çan hocamızın notaya aldığı çok güzel bir eser. Varıp neylemeli sılayı gayrı.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Kılıç.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, uzun yıllardır müzikle iç içesiniz. Bu evet. Serüven nasıl başladı? Biraz anlatır mısınız?
1: Tabii bizim evimizde çocukluğumda hep rahmetli babam aşıkları dinlerdi, ozanları dinlerdi. Çok severdi rahmetli babam üstadları. İşte Muharrem Ertaşlar, Hacı Taşanlar, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel'lerin plaklarıyla büyüdük. Hep evimizde 45'likler vardı rahmetli babam. Hep evde türkü çalardı ve kendisi de aşıklama tarzı bağlama çalardı. Tabii dolayısıyla kulağımda hep bu güzel tınılar kaldı. Rahmetli babamın bana aldığı bir curasazla, bağlamayla yakinen tanıştım. Evet. O gün bugündür hep bağlamayla bir yol yürümeye çalışıyoruz.
0: Size bu yolda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sırada hangi eser var?
1: Şimdi Antep yöresine gidiyoruz. Yavuz Top hocamızın Hasan Hüseyin'den derlediği çok güzel bir Antep türküsü. Gafil Gezme Şaşkın diyoruz.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Müziğe evet. başladınız ve eğitim süreciniz de müzikle şekillendi.
1: Elbette.
0: Ukrayna'da eğitim gördünüz.
1: Evet, ben 90'lı yıllarda öğrencilik yıllarım, konservatuvar yıllarım Ukrayna'da Batı müziği, opera, şan bölümü okuyarak oldu. Tabii müzik evrenseldir. Hani evrensel müzikle tanışmak, eğitim almak tabii ki insanın ufkunu daha çok uç seviye, daha genişletiyor, daha ufkunuz genişliyor. Tabii o evrensellikle kendi yerel müziğimizi, kendi değerlerimize daha farklı bir gözle bakmamız
0: mümkün oldu.
1: Mümkün oldu tabii ki. Hani müziğin evrenselliğini daha iyi kavruyorsunuz ve o kavradığınız o evrensel değerlerle kendi değerlerinize daha farklı bir gözle, daha derin bakıyorsunuz. Yani ama hiçbir zaman, biraz evvel dediğim gibi, kendi geleneksel müziğimizden hiçbir zaman ayrılmadım.
0: Evet, ne kadar güzel.
1: Teşekkürler.
0: Yine sohbetimizi müzikle aralayalım. Şimdi hangi eseri
1: Elbette.
0: Dinleyeceğiz?
1: Şimdi Maraş yöremize gidiyoruz. Öreli köyünden derlenen Nazmiye Coşkun'un derlediği ve rahmetli Mustafa Özgül hocamızın notaya aldığı Müslim Aydoğdu'dan derlenen çok güzel bir Maraş türküsü. Bin derdim var idi diyoruz.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Dilinize, telinize
1: çok
0: sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ukrayna'da müzik eğitimi gördünüz akademik olarak.
1: Evet.
0: Daha sonra Türkiye'ye döndünüz.
1: Tabii Türkiye'ye döndüm. Tabii burada kendi müzikal çalışmalarımıza devam ettik. İşte bir süre bir Türk halk müziği korosu topluluğu oluşturarak konserler verdik. Bazı değerlerimizi andık konserlerde. İşte Aşık Veysel'i andık, Aşık Veysel Usta'yı, Mahzuni Şerif Usta'yı andık. Pir Sultan Abdal türküleri konserleri ve Neşet Ertaş türküleri konserleri yaptık ve benzeri eserlerle, yani farklı yörelerden de karma konserlerimiz zaman zaman oldu.
0: Evet, Avrupa'da müzik eğitimi gördünüz ama ülkenize dönüp bu müzikal birikiminizi halk müziğine vermeyi tercih ettiniz. Çok değerli bir süreç bence.
1: Elbette, hani biraz evvel ifade ettiğim gibi hani müziğin evrenselliğini daha iyi kavruyorsunuz. Kendi geleneksel değerlerinize daha sıkı sıkıya sarılıyorsunuz. Ne kadar daha derin bir kültüre sahip olduğumuzu, türkülerimizin aslında bin yılların birikimine dayanan bu coğrafyanın kadim değerleri olduğunu çok daha iyi anlayabiliyorsunuz.
0: Evet, siz de kendi kültürünüze katkıda bulunmayı tercih ederek gerçekten çok değerli bir
1: tabii ne mutlu
0: sürece
1: elimizden geldiği kadar naçizane.
0: Yine müzikle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Evet efendim, şimdi sırada Tarsus yöresinden derlenen bir türkümüz var. Halil

0: Atılgan hocamızın Ahmet Kocayel abimizden derlediği bir eseri takdim etmek istiyorum. Gül için ağlama bülbül.
1: Bu güzel türküyü sizin yorumunuzla dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık.
1: Çok sağ olun, teşekkürler.
0: Şahin Kılıç bugünlerde ne yapıyor? Ne gibi çalışmalar yürütüyor?
1: Tabii eğitimciliğim devam ediyor. Gençlere ve çocuklara bağlama eğitimi veriyorum. Tabii çok yetenekli gençlerle, çocuklarla karşılaşmak bizlere daha bir şey veriyor eğitimciliğimizde. Eğitimcilik hep ağır basıyor. Tabii zaman zaman konserlerimiz oluyor. Gerek bireysel, gerekse müzisyen arkadaşlarımla birlikte sahne aldığımız, zaman zaman bazı farklı sanatçılara konserlerde eşlik ettiğimiz etkinliklerimiz oluyor. Genelde müzikle geçiyor zamanımız.
0: Evet. Katıldığınız önemli etkinliklerden söz eder misiniz biraz?
1: Tabii şöyle bir şansımız oldu aslında. İşte TRT çatısı altında yıllarca emek vermiş abilerimizle tanışmamız, onlarla bağlama çalmamız, aynı çalışma ortamında bulunmamız bize TRT sanatçılarıyla tanışıp sahne alma şansı doğurdu. Tabii emekli olan, hala çalışan birçok sanatçı büyüğümüzle, TRT sanatçılarıyla konserlerde sahne alma şansımız oldu. İşte Adana'da Sıtkı Baba anma etkinliğinde sanatçı büyüklerimizle sahne aldık. Ondan sonra Mersin'de yine bazı sanatçı büyüklerimize, TRT sanatçılarımızla sahne alma şansını elde ettik.
0: Evet, size bu yolda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Şimdi hangi türküyü dinleyeceğiz?
1: Yine kendi yöremizden Silifke yöresine gideceğiz. Silifke Gökbelen'den, Ahmet Duman ve Rıza Aslan'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği ve notaya aldığı bir eser takdim edeceğiz. Pınarbaşı Ben Olayım.
0: Dinliyoruz.

0: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Katılımınız ve seslendirdiğiniz türküler için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Yine TRT çatısı altında, Açık Orava Radyosu çatısı altında birlikte olmak gerçekten çok mutluluk vericiydi.
0: Çok sağ olun. Bugün Şahin Kılıç'a kabak kemanede Remzi Ferhat Yakar ve ritim sazda Ercan Alıcı eşlik etti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Mersin'de yaşayan Türk halk müziği, ses ve saz sanatçısı, müzik eğitmeni Şahin Kılıç'la birlikteydik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Güzel yurdumuzun dört bir tarafından derlenmiş türkülerle sizlerle olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Yamacı, Yusuf Tapan'dan derledi. Gülseren Erdağ mikrofonda. Kerpiç kerpiç üstüne kur.

Nurettin Şamlı'dan Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Çankırı türküsüyle Sabahat Aslan sizlerle. Yine bahar geldi bülbül sesinden. Seda verip seslendin mi yaylalar?

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Ali Demirhan'dan dinliyoruz. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Harcıman'dan derlediği Ankara türküsünü Sema Kayadoğan söylüyor. Madem Dilber meylin yoğdu bende, ezelinden ikrar vermeyeydin.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsünü Ali İpicek söylüyor. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim.

Çaloğlu'na ait Ordu türküsünü Çimenli Ter söylüyor. Hünye'den çıktım da başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet.

Muzaffer Sarı Sözler'in Hüseyin Kırmızıgül'den derlediği Gaziantep türküsünü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez.

0: Kıymetli TRT Türk'ü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımız, bağlamada şefimiz Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Fatih Koçer, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Halil Melih Şen ve bas gitarda Özgün Eroğlu bugün bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun ve stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş bugün
0: bizlerle olacak.
1: Bizde olacaklar. Evet. Kıymetli abicim.
0: Gene beraberiz.
1: Evet.
0: Senem her hafta oldu gibi.
1: Kesinlikle.
0: Evet, nasıl güzel türkülerin bugün. Benimkiler senden sanki daha duygulu gibi.
1: Biraz öyle abi ama benim için benim okuyacağım eserler, türküler daha duygulu. Çünkü memleketimin türküler abi.
0: Doğduğum,
1: büyüdüğüm toprakların.
0: Çok da çıkmamak lazım yöresinin dışına. İnsanın çıkmaması lazım tabii, diye düşünüyorum
1: tabii
0: ben.
1: Tabii abi. Yani en azından böyle civarları gezebiliriz ama yöre çok
0: evet,
1: kıymetli. Dediğin gibi. Bugün ağırlıklı olarak Diyarbakır türküleriyle kıymetli dinleyicilerimize ulaşmaya çalışacağım. Ben acizane. Güzel
0: eyvallah.
1: Diyarbakır türküleri var yani abicim.
0: Ne güzel. Keyifle
1: evet,
0: dinleyeceğiz inşallah.
1: İnşallah.
0: Bugün ben mi gireyim türkülere? Ben
1: tabii
0: başlayayım
1: ki,
0: değil mi?
1: Senin güzel sesinden bir giriş yapalım programımıza.
0: O zaman ben Ürgüp dolaylarından, Nevşehir'den büyük kaynak kişilerden, yani çok çok önemli kaynak kişilerden bir tanesi Ürgüplü Refik Başaran'dan
1: evet,
0: ve Avanoslu Selahattin'den alınan bir Nevşehir Ürgüp türküsü Şen Olasın Ürgüp. Ardından da türkü formunda bir gerçekten çok güzel son zamanlarda...
1: Evet.
0: Sen de okumuştun.
1: Evet.
0: Bir de ben okumayı deneyeyim dedim.
1: Evet,
0: bir bergüzar salmış Nazlı Canan Hanım diyelim.
1: Aa, çok güzel.
0: Sevgili Fatih ve Ferhat Demirhan kardeşlerden bu türkü, sözleri de, müziği
1: evet,
0: de.
1: Çok
0: onları
1: güzel
0: da buradan
1: bir eser.
0: Selamlıyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Güzel sesinden dinleyelim.
0: Bakalım
1: hocam,
0: türküler bizi nereye götürecek? Orta Anadolu'dan fazla uzaklaştırmayacak gibi görünüyor bugün.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim.
0: Valla.
1: Ne güzel oldu.
0: Ağzıma sağlık diyeyim mi? Kimse öyle bir şey demez değil mi? Teşekkür ediyorum. Rica sevgili efendim. Saz sanatçısı evet. Arkadaşlarımıza.
1: Çok keyifliyiz.
0: Bir alkış abi. Alalım lütfen.
1: Yüreğinize gönlünüze.
0: Evet duyuyoruz sağlık. Dostlar duyuyoruz. Sesiniz geliyor. Umarım keyifli bir türkü programı oluyordur diye düşünüyoruz.
1: Bilmem ben keyif alıyorum muhtemelen dinleyicilerimiz de alıyordur.
0: Valla alıyoruz biz de iyiyiz burada arkadaşlar iyi değil miyiz ya keyfimiz
1: evet,
0: iyi.
1: Evet keyifler yerinde çok şükür.
0: Umarım karşıya da aynı samimiyet aynı duygular gidiyordur.
1: İnşallah. Şimdi kıymetli abicim senin o güzel sesinden sonra ben Nacizane Diyarbakır yöresinden iki eser seslendirmeye çalışacağım. İlk olarak... Yusuf Tapan'dan alınan Hicaz bir türkü. Aşk bağrımda yer açtı. Atma bana bu taşı. Ah, ah. Zülüflerin tel tel olmuş. Dökme rüzgara karşı. Aslında yörede aşk kalbimde yer almış. Atma bana bu taşı. Siyah zülfün tel tel olmuş. Dökme rüzgara karşı diye söyleniyor. Ama aha. Repertuara bu şekilde alınmış. Hı-hı. Biz de repertuara riayet edelim abicim. Sözler nasılsa o şekilde icra etmeye çalışayım.
0: Galat-ı meşhur evet. Diyorlar buna
1: evet,
0: artık. Yani yanlış da olsa yani gerçeğiyle aslıyla aynı olmasa da yanlış olan şey oturduğu zaman halkın diline oturduğu zaman buna Galat'ı meşhur diyor.
1: Yani meşhur. Aslında yörenin halkı dediğim şekilde icra ediyor ama repertuarda bu şekilde alındığı için biz de buna
0: evet, riayet ediyoruz.
1: Evet abicim sonrasında yine Yusuf Tapan'dan alınan bir eser Yeni Kapıda Atlılar adlı eseri icra etmeye iki eseri icra etmeye çalışacağım. Buradan da memleketime selamlar, sevgiler olsun.
0: Bütün Diyarbakır'a saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Teşekkürler abicim.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

0: Ağzına gönlüne sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim abicim.
0: Senemciğim,
1: kıymetli sanatçılarımızın da ellerine, emeklerine
0: İnsan
1: sağlık. İnsan
0: kendi yöresinde bir ayrı oluyor değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Lezzeti başka oluyor.
1: Yarın gidiyorum inşallah, bir aksilik olmazsa.
0: Diyarbakır'a.
1: Evet evet, Diyarbakır'a gidiyorum abi. Çok özel bir konser dolayısıyla Diyarbakır'da olacağız. Cumartesi günü ayın 19'unda Zerzevan Kalesi önünde Diyarbakır Türkleri, Senfonik Diyarbakır Türkleri konseri olacak. Çukurova Senfoni Orkestrası ile birlikte. Çok kıymetli ustalar olacak. Bedri Aysel'i, Kadir İpek, Emin Taşın, Eray İnal yönetiminde.
0: Eray'a sevgilerimizi, selamlarımızı
1: tabii
0: iletiyoruz.
1: Tabii ki buradan ben de sevgiler, selamlar iletiyorum.
0: Umarım çok güzel bir konser
1: inşallah
0: olur.
1: İnşallah. Emre abi de bizimle olacak. Emre Sınanmış.
0: Öyle
1: benim
0: mi?
1: Benim hemşerim, biliyorsun abi.
0: İstanbul Radyosu'ndan Emre Sınanmış
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, evet.
0: Burhan güzel. Emre Sınanmış.
1: Evet, Burhan Emre Sınanmış. Güzel bir, keyifli bir konser umut ediyorum, ümit ediyorum. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Güzel bir birliktelik olacak.
0: Eyvallah.
1: Diyarbakırlılarla.
0: Senem, ben biraz düşündüm ve memlekete gitmeye karar verdim.
1: Ya çok düşünmüşsün abi sen.
0: Ya memleketten sonra da bir Karadeniz'e bir gitmem gerekiyor.
1: Gitmen gerekiyor abi, saçların
0: yani
1: elektriklenmiş.
0: Yani bavulumu hazırladım Senemciğim. Şu an yola çıkacağım.
1: Saçların neden elektriklendi abi, bir açıklar mısın?
0: Mikrofondan.
1: Bence çok enerjinden abi.
0: Evet.
1: Yüksek bugün bir enerji.
0: Maşallah iyi bir maşallah enerjimiz var. Bütün orkestra arkadaşlarımız maşallah da öyle.
1: Evet, gerçekten güzel enerjin hepimize yansıyor abicim.
0: Eyvallah. Şimdi ben Kırşehir'den Neşet Ertaş ustamızdan alınan bir

0: Trabzon Maçka'dan, Maçkalı Hasan Tunç ustamızdan alınan, herkesin de çok iyi bildiği Divane Aşık Gibi Dolaşırım Yollarına diyeceğim.
1: Eşlik etmek isterim abicim.
0: Çok sevinirim. O desteğini bekliyorum.

0: Ağzını yüreğine sağlık abi. Teşekkür
1: Senem,
0: ediyoruz.
1: Bundan sonra ben türkülerden sonra ağzıma sağlık diyeceğim.
0: Peki abi.
1: Sen de öyle de.
0: sözüne sağlık diyelim abi.
1: Öyle değil mi? Yani şey olmuyor mu? Hani kibirli söylem olmuyor mu? Ağzıma sağlık. Ne güzel okudum ya.
0: Estağfurullah abi. Sen söyle, sen de kibir olma.
1: Estağfurullah.
0: Senin o güzel sesine yüreğine sağlık.
1: Yapıyorum ama teşekkür ederim. Yine kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz. Bu arada alkışları evet duyuyoruz değil mi?
0: Bravo.
1: Eyvallah, teşekkür ederiz. Evet Senem, ne dinleyeceğiz?
0: Abi ben bugün biraz fanatik mi oldum nedir? Diyarbakır'dan gidiyorum valla.
1: Diyarbakır'a mı gidiyorsun?
0: Evet, yarın gidiyorum valla hayırlısıyla. Gitmeden sizi de götürdüm bu vesileyle. Şimdi ustamız Celal Güzel Ses'ten bir eser var. Biner Python'a gider seyranı. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Her dinlediğimde, her icra ettiğimde duygulanarak, yani duygularımı yansıtan bir türkü. Ardından Hüsnü İpekçi'den alınan bir eser var. Hayri Yoldaş abimiz, kıymetli abimiz, rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin, derlemiş. Neylerem Köşkü Sarayı Çöl Bana Yeter. Ardından yine Diyarbakır türküsü, Çaldığın Saza Mı Yanam, İzzet Altınmeşe üstadımız derlemiş. İcra etmeye çalışacağım.
1: Diyarbakır'ın ciğeri nasıl meşhursa eserleri de öyle ciğerli eserler değil mi?
0: Aynen öyle abi, aynen. Sözleri ayrı, müziği ayrı. Hakikaten çok kıymetli bir miras. İcra etmeye çalışıyoruz. Gönlümüz el verdiğince, sağlığımız el verdiğince abicim.
1: Keyifle dinliyoruz efendim. Eyvallah.

0: Efendim, ağzına gönlüne sağlık, sesine ruhuna sağlık sevgili Senemciğim.
1: Çok teşekkür ederim abicim. Üstadların da ellerine emeklerine sağlık. Vallahi program çok güzel.
0: Sağ olun, ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar.
1: Fatih Koçer'e çok teşekkür ediyorum açısından dolayı.
0: Evet Fatih, nefesin daim olsun.
1: Çok güzel bir icraydı. Yüreğine gönlüne sağlık.
0: Efendim, dilersen hanemizden abicim, hanenize evet, ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye'vi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Sizlerleydik. Efendim orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç üstadımız. Nefesli sazda Fatih Koçer. Ritim sazda Cemal Özkızıltaş. Bas gitarda Özgün Eroğlu ve klasik gitarda Halil Melihşen. Bugün bizlere eşlik ettiler. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık
0: Önünüze
1: diyoruz.
0: Önünüze sağlık arkadaşlar.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Sizlerleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye tek hoşça kalın, afiyetle kalın. İsmail abimizin güzel sesinden.
0: Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Oh. 1964 yılında notaya alan ve derleyen Mehmet Erenler hocamızın
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ruhu şad olsun. Abbas Öz'den alınan bir tokat türküsü.

TRT Türkü.

0: benim türküm.
1: Merhaba, iyi günler. Ben İzmir Ödemiş'ten Ahmet Çatalgö. Sizden Güzelliğin On Per Etmez adlı türkü istiyorum.